İlk mektup tadında yazılmalıydı bir aşkın son satırları da. Sana ilk mektubumu saygımdı. Belki seni çok özleyeceğim ama bil ki seni hep çok sevdim ve her zaman seveceğim.

bu kez okeyden çaldığımız taşları değil, yüzünün kıblesine okuyamadığım duaları yazdım. Ne ezberleyip unuttuğumuz Hicaz şarkıları, ne de Zula'da söndürdüğümüz sigaraları. Beyaz yalanlarımızın ince hesaplarını da değil, yıllardır içimden sayıkladıklarımı yazdım sana. İdamımın son dileğine taşıyamadığım itiraflarımı, çaldığım yıllarımı yazdım bu kez sana. İçimin en iç yanı, sakın ağlama sen. Yokluğumu da at pencereden şimdi. Ve okuduğun her satırda yırt beni. Duvarlara astığın her asi sitemini tak peşime de gönder hadi. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Ağzından her kaçanı ezberle sadece. Ve söyleyemediğim diğer yalanları da. Bu mektup Allah'ın emriyle, bu mektup sana tüm hasretimle.

mürekkebim, satırlarım bahtının karanlığında. Kaybedilmiş bütün savaşlarım adına, yenilmişliğin mahcup cesaretine sığınıp da sensizliğe ve hep sessizliğe biriktirdiklerimi, içimde dağları deviren gizleri yazdım sana. Bir gün bu hikayenin de biteceği aslında hep aklımda. Sana veremediğim bütün sözler artık son satırlarımda. İçimin en iç yanı, bendeki bir enkaz yığını, seni terk etmenin bile başkaydı tadı. Sana hasretlenmek zaten bana mübah. Baksana, bu ayrılık ikimize de çok yakıştı. İçimin acıyan yüzü, sakın ağlama sen. Bendeki bir ayrılığın üzüm, sende kaybetmişliğin acı telaş. İnan seninki çabuk geçer, ama benim ayrılığım kim bilir, kim bilir kaç ömür sürer.

Yokluğun müebbet, hasretin adam. Kırdı kalemle bu ayrılık. Sensizlik çok soğuk, üşüyorum. Dört bir yanım kan revan içinde, yaralıyım. Dermanım yok, sen vardın benim için. Sen de gittin, ben de bir

duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu.

Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri.

0: yazıyorsun?
1: Seni sana anlatan kelimeler hesap soruyor bugün. Seni özledim bak, yetmez mi kadar gülüm? Aşkı bir şarkı yaptım, kulaklarına işledim. Ah be güzelim, bir gün olsun vazgeçmedim. Özledim her şeyini, özledim beni sevmeyen o yâri. Özledim.

0: mi sevmedin sen? Hiç mi sevmedin sen? Oyun mu oynadın sahi benimle? Bu kadar benden yeter. Aşkının üstüne çok parçalar yazdım. Birini bile dinlemedin umarım. Ama bunu dinle. Bu enişten duygularla yazılan bir parça. Sensizle elveda. Sessizle elveda.
1: Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Hala beni seviyorsun. Bunu sen de biliyorsun. Niye beni aramıyorsun? Niye? Ben seni bir anlık değil, bir ömür boyu ararım. Gururum.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 40 50, 0541 740 50. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: yapıyor Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan

güçse özgürdük ikimiz de. Elleri çığlık çığlık yan yana iki dünya. İkimiz iki dağdan iki hırçın su gibi akıp gelmiştik. Buluşmuştuk bir kavşakta. Unutmuştuk ayrılığı. Yok saymıştık özlemeyi. Şarkımıza dalmıştık. Mutluluk mavi çocuk.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0: davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğrucan.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Burası Radyo Lider İzmir. Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

serin sessiz esen şimal rüzgarı. Ne o bugün yoksa esmiyor musun? Gözümün nuru, canımsın benim. Kızım, yavrum, büyüdün de şimdi gidiyor.

0: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yokturu söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre Mavi Yıldız farkıyla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65. maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız. Unutulmayacak bir Umre için.
1: Mobilya alacaksan evin için doğru seçim Doğruca.

0541 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir. Burası Radyo Lider İzmir.

0: Murat'la gönülden gönüle.
1: Bu programda ürün yerleştirme uygulanmıştır.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor.

0: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Zübeyir Akgülsüm. Aleykümselam Zübeyir kardeşim. Yani Zaza, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan aslan abilerin Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere bana abilik yapan profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, değerli abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Sedat Salman yani Maraş, Batuhan Karanfil, Turgay Tokcan, Metin Büyükcan, Çamlı Kuleli, Sarı Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Teyze Oğlu, Devrim Özel, Sokakların Çocuğu Aliço, Şafak Yüksel Tepecikli, Elmas Toprak'la, Muhittin Önel yani Michelengo ve Aslan abim Berk Tunce selam olsun. Aynı kurumda yatan can yoldaşlarım Ali Der, İsa Yıldızhan, değerli kız kardeşim Mine Doğan ve kıymetli Pınar Altunsoy'a selam olsun. Profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk abimden gece bir söz. Altımızda tank da olsa bizim masamızda size tabure bile yok. Bu dertlere Gökhan Donay'dan Hangi Duraktayım şarkısı armağan ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, mahkumların sesi derdi Murat abim, ben T2C1'den Berk Tunca, estağfurullah. Aleykümselam Berk kardeşim. Başta koğuşumuzda liderlik yapan Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere ortağım canım abim profesyonel İzmir çocuğu Emre Tomruk, aslan kardeşim Zübeyir Aküzüm yani Zaza, Ahmet Güneş, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Çamlı Kuleli, Samet Öztunç yani Sarı, Sedat Salman yani Maraş, Denekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl Tepecikli, Elmas Toprak'ta, Limon Tepeli, Hakan Doğru'a selam olsun. Ayrıca kadın kapalı B1 koğuşuna yatan gönlümün sultanı, hayatımın aşkı kadınım Ayla Özyurtsel'e selam olsun. Bebeğim seni çok özledim. İyi ki benimsin, iyi ki seni tanımışım. Kavuşacağımız gün ellerini tutup gözlerinin içine bakıp seni çok sevdiğimi söyleyeceğim. Günün hayaliyle yaşıyorum. Allah'ın izniyle bu zor günleri atlatacağız. Seni seviyorum Bebetom. Kıymetli eşim Ayla Selma Yüner'den elbet bir gün buluşacağız şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornova'dan Turgut Tokcan. Aleykümselam Turgut kardeşim. Öncelikle adaletinde zerre şüphe olmayan abilerim Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere C3 koğuşuna bulunan dostum Kubilay Çağlar, ayrıca C1'de bulunan can abim İlhan Çelik, değerli dostum Adem Çalt, Mehmet Tunç Kaleli, Agit Devirtaş, akabinde selamını esirgemeyen C3 A1 koğuşuna bulunan Yavuz Kırçiçek kardeşime ve bu değerlere bin selam olsun. Murat abi, Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan abime tüm Ahmet Kaya şarkılar armağan olsun. Gece bir söz, hak seni hür yaratmışken hır seni kör etmesin. Bornova'dan Turgut Tokcan. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Çamlı Kuleli Sarı Samet Öztürk. Aleykümselam Samet kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli Dadaş Furkan Özen ve Bengin Orhan olmak üzere akabinde değerli abi kardeşlerim Batuhan Karanfil, Ramazan Çıtırgı, canım kanım aslan abim Ahmet Güneş, Limon Tepeli, Doruk, Turgut Tokcan, can abim Elmas Toprak, Metin Büyükcan, Bucalı Maras, Burak Özkul, Serhat Dalas ve aynı kurum ve farklı kurumlarda bulunan değerli abi kardeşlerim Şahin Engin, Mustafa Uslar, Yakup Yıldırım, Emirhan Zırhlı, Enes Can Demirci, Ozan Madras, Bucalı Sansar, Ömer Kütükçü'ye bin selam olsun. Gece Ahmet Güneş abimin sözüyle kapatıyorum. Vefa her yiğidin harcı değildir. Bazı insanlara hep haindir. Sizleri seven ve daima sevecek olan kardeşiniz Sarı Samet Öztunç. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bucalım Maras Sedat Salman. Aleykümselam Sedat kardeşim. Başta koğuşumuzun adil insanları Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde birlikte kader birliği yaptım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çıtırgı, Elmas Toprak'la Zübeyir Aküzüm, Samet Öztunç, Turgut Tokcan, Batuhan Karanfil, Murtakeli, Çetin Ayçiçek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Deringöl, Ali Mustafa Fidan, Berk Tuncay, Emre Tomruk, Serhat Dalas, diğer derlere de bin selam olsun. Gece bir söz, eleştiriyorsunuz çünkü yaptıklarımızı yapmaya cesaretiniz yok. Sizi seven kardeşiniz Maras, bu derlere Ferhat Tunç'tan yaşamak direnmektir şarkı armağan olsun. Ayrıca T2C2'de olan abim Şahin Engin ve Mustafa Uslu'ya de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Menemenli Serhat Dalaz. Aleykümselam Serhat kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptığım abi kardeşlerim Ahmet Güneş, Ramazan Çatırgı, Turgut Tokcan, İsmail Dağcı, Burak Özkul, Bucalı Maras, Şafak Yüksel, Sercan Keskin, Elmas Toprak'la Muhittin Üner, Ege Terekeli'den Metin Büyükcan ve Gamsız Taner, Deringöl, Melih Yeşildal, Menemen Açık'ta bulunan Özen.

0: Kadir Dalas ve bu derlere bin selam olsun, bu derlere Barat Tunç'tan bir kanar da türküsü armağan olsun, ben Menemenli Dalaz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den boz yakalı Burak Özkul. Aleyküm selam Burak kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le mahalle büyüğüm Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Batuhan Karanfil, Turgut Tokcan, Can abi, Mahmet Güneş, Sarı, Samet Öztunç, Ramazan Çıtırgı, Emre Tomruk, Limon Tepeli, Hakan Doruk, Bucalı, Maras, Sarcan, Keskin, Serhat Dalaz, Tenekeli'den Elmas Toprak'la Metin Büyükcan, Taner Deringöl, T2C2'de bulunan mahalle büyüğüm Şahin Engin ve Bozkurt Ahmet Kaan Yapıcı, T1'de yatan Can abim Muhammed İsa Erin, bu derlere bin selam olsun Dadaş abim der ki, herkes çete ya da mafya olabilir ama kabadayı asla ben, boz yakalı Burak Özkul. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2C1'den Bornovalı Batuhan Karanfil. Aleykümselam Batuhan kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Can abilerim Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kadar birliği yaptım abi kardeşlerim. Turgut Tokcan, Ahmet Güneş, Ramazan Çatır, Bucalı, Maras, Hale, Mustafa Fidan, Sercan Keskin, Zübeyir Aküzüm, Berk Tuncay, Sarı, Samet Öztunç, Derviş Uzun, Ege Koca, Er İsmail Dağcı, Murtakeden Çetin Ayçiçek, Melih Yeşildal, Şafak Yüksek, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Taner Deringöl, Elmas Toprak'la aynı kurumda bulundum abilerim. Şahin Engin, Mustafa Uslar, Serkan Yılmaz, Yunus Turan, bu derlere bin selam olsun. Gece Müslüm Gür seslen, ister öldür ister güldür sandalcı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

0: Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Tenekeli Metin Büyükcan. Aleyküm selam Metin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Amcam Taner, Deringöl, Hale, Mustafa, Fidan, Ahmet Güneş, Bucalı, Maras, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Elmas Topraklar, Çetin Ayçiçek, Murat Dalkıran, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Turgut Tokçam, Batuhan Karanfil, Sercan Keskin, aynı kurumda bulunan abilerim C2 koğuşundaki Şahin Engin, Mustafa Usler, Aslan kardeşim Metecan Bedilli, Ulaş Şahin, Bartu Şahin ve tüm Tenekeli çocuklarına bin selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten ikimizin yerine armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Çukur Mahalle'den Muhittin Öner. Aleyküm selam Muhittin kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere akabinde kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Tepecik Tenekeli'den Kral kardeşim, Elmas Toprak'ta kardeşim Ahmet Güneş, Gazi Emir'den Şafak Yüksel, Devrim Özel, Profesyonel İzmir Çocuğu, Emre Tomruk, Ramazan Çıtırgı, Sarı Samet Öztunç, Burak Özkul, Bucalı Maras, Zübeyir Aküzüm, Ege Kocaer, Murtake'den Çetin Ayçiçek, ayrıyeten Kadın Kapalı B2'de bulunan Elmas kardeşimizin değerli eşim Meltem İrem Çelik Öz, Meltem Toprak'ta Canan'a ve Damla'ya selam olsun. Geceyi Elmas kardeşimizin sözüyle bitirmek isterim. Etme sırtını duvardan başkasına emanet, en kralının bile vardır içinde bir nebze de olsa ihanet. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Elmas Toprak'ta. Aleykümselam Elmas kardeşim. Senin aracılığınla kadın kapalıda yatan, yaşamak için herkesin bir sebebi vardır. Benim de sebebim olan sevgilim Meltem Toprak'ta. Bu karanlığın aydınlığa dönmesine az kaldı. Seni bu cehennemden kurtaracağım. İrem Çeliköz'e, Canan Bahtur ve Damla Doğacı'ya selam olsun. Akabinde değerli dostlarım, koğuşumuzun liderleri Dadaş Burkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere değerli abim yani Muhittin Öner yani Michelango, Murtake'nin yaramaz çocuğu Çetin Ayçiçek dostum, Şafak Yüksel mahalle büyüğüm ve mahalle çocuğum olan Gamsız Taner, Deringöl Metin Büyükcan, Zübeyir Aküzüm, Turgut Tokçam, Bucalı Maras, Sarı Samet Öztunç, ondan daha sarı olan Ege ve benim gönlümde farklı bir yeri olan Ahmet Güneş, Burak Özkul, T2C2'de bulunan Şahin Engin, Bartu Ulaş, Şahin kardeşler ve Tenekeli hızlı çocuğu Metecan Bey Dilli'ye selam olsun. Gece bir şarkı Ebru Gündeş'ten Tanrı istemezse. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2 C1'den Murtakeli Çetin Ayçiçek. Aleykümselam Çetin kardeşim. Başta koğuşumuzun liderleri olan Dadaş Furkan Özen'le Bengin Orhan olmak üzere devamında Tepeci'nin kral abisi Elmas Toprak'ta, Öz abim Mehmet Ali Özgün, Çukur'dan Muhittin Öner, Tenekeli'den Metin Büyükcan, Gamsız Taner, Bucalı Maras, Samet Öztunç, Ahmet Güneş, Metin Ergün, Batuhan Karanfil ve farklı kurumlarda bulunan dayım Gökmen Zülükçü, amca Rıdvan Ayçiçek, kardeşlerim Ali Koyuncu Sarı, Çetin, Ümit Şahin Gülcan Ayçek ve değerli yengemiz Meltem Toprak'ta selam olsun. Geceyi abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Hayat öyle bir şeydir ki acıyı tatmadan mutlu olamazsın. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuşunun adaletini sağlayan Ramazan Alkış. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Aynı koğuşta kader birliği yapmakta oldum. Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Mehtap'tan Berkan Kotan, Buca'dan Asil yani Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengül, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşimiz Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse arkasındakine güvenmesin. Her tuğladan duvar olmaz, yaslanınca anlarsınız. Gazapizm'den ismini istiyorlar şarkısını çalarsan sevinirim abi. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3B7 koğuştan Berkant Kotan. Aleykümselam Berkant kardeşim. Öncelikle aynı koğuşta kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan Can kardeşim Ramazan Alkış, Eşref Paşa'dan Mustafa Algül, Karabağlar'dan Zinci Umut Karayavaş, Buca'dan Asil, Mustafa Kurnaz, Uyes Bingöl, Meriç Şengün, Arda Kırlı, Muzaffer Akankan, Kemal Bingöl, Emre Ünsal, Görkem Şahin'e selam olsun. Başka koğuşta yatmakta olan Can kardeşim Umut Özer, sabır en büyük silahın olsun kardeşim. Gece bir söz bırakmak isterim. Kimse Allah'tan başkasına yaslanmasın. Yusuf'u kuyuya atan da öz kardeşleridir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C14 koğuşundan Yunus Batur. Aleykümselam Yunus kardeşim. Benimle aynı koğuşta bulunan dostlarım ve kardeşlerim Okan Duran, Emircan, Ece Soy, Emre Özdemir, Tuncay Kanat, Azat Özışık, Hasan Berke Tuncay, Fatih Öz Yıldızlı, Bayram Uygunar, Menderesli Onur, Musa Gezer, Cengiz Hanlı, Mert Koç, Teoman Şehit. Bu isimlere hitaben diyorum ki zalime merhamet, mazluma ihanettir. Murat abi ben Menemenci 14 koğuşundan Yunus Batur. Başta Şakran 4 nolda bulunan reisimiz Can Batur. 1 nolda bulunan abilerim Hasan Batur, Ceyhun Batur. Eskişehir tehtibinde bulunan kardeşim Yusuf Batur. 1 nolda bulunan yeğenlerim Celal, İlhan, Berdan, Doğanay, Yaşar, Doğanay. Kardeşlerim Cezo, Sedat, Çalışkan, Emirhan, Akbayırlı, yeğenim Metecan, Beydirli, Samsun, Bafra'da bulunan dostum Osman Sakırga ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun ve diyorum ki belki hiçbir şey yolunda gitmedi ama hiçbir şey de bizi yolumuzdan etmedi. Murat abi ben Menemen C14 koşulan Yunus Batur. Benimle aynı kurumda bulunan kardeşlerim ve dostlarım Ercan Koçak, Tolga Baykuş, Emir Kızılay, Abdullah İlva, Hollandalı Muhammed Kaplan, Dersimli Dayı Fırat İmrak, Mert Kına, Uğur Aktaş, Ramazan Kömürcü, Rafet Kale, Sinan'da ismini saymadım. Tüm dostlarıma selam olsun. Diyorum ki bir daha gelsem şu yalan dünyaya bir gençlik daha harcarım dostlarım ve kardeşlerim uğruna. Murat abi sana da selam olsun. Enver Yılmaz'dan yoluma kurmuşlar tuzak şarkısı armağan olsun. Aleyküm selam Yunus kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Aleykümselam Fatih'im. Buradan benim için çok kıymetli olan Emirhan Özışık, Suat Konuk, Engincan Toprak, Şeref İnegöl, Kürşat Akçay, Mert Güler, Kürşat Ekmekçi, Devran Torun, Emre Keser, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Azat Konuk, Hüseyin Aslan, Selçuk Karatay. Bizim başımıza Allah'ın yazdığından başka hiçbir şey gelmez. Allah'a yaslanan dik yürür. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık. Menemen'de yatan efsane kardeşim Azat Özışık. Aynı kurumda farklı koğuşlarda bulundum. Kıymetli dostlar Hoca, Fehim, Arı, Şakir Söylemez, İbrahim Barlay, Cengiz Sanlı, Ferhat Arslan, Muharrem Aras, Civan Acar, Muhittin Karakış, Emir Pehlivan, Çetin Temel, Temel Cavit Gürda, Fırat Çelenk, Veli Çelenk, Mert Eko Kahraman, İstanbullu Ogün Özdemir, Yılmaz Güneysak, kıymetli Murat abi, Müslüm Gürses'ten Sorma Gitsin şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B18 koğuşundan Emirhan Özışık, aleykümselam Emir'im. Başta benim için kıymetli ve değerli olan Karabük'te bulunan abim Alihan Özışık olmak üzere Mehmet Fatih Özışık, Suat Konuk, Emre Eser, Mustafa Yıldız, Kürşat Ekmekçi ve benim için kıymetli ve değerli dost kardeşlerim Davut Güzel, Engincan Toprak, Özcan Çalışkan, Ali Cihat Duman, Mert Güler, Selçuk Karatay, Devran Torun, Şeref İnegöl, Azat Konuk, Hüseyin Arslan, Mevlüt Berke, selam, saygı ve dua ile. Değersiz insan yoktur. Değerini düşüren insan vardır. Ben T4B18'den Mehmet Fatih Özışık, farklı kurumlarda bulunan değerli dostlarım Doktor Zeki Kaya, Engin Avşar, Sinan Dar, Resul Yıldız, Osman Karakalpak, Şenol Başkut, Emrullah Özdemir, Berhan Teğliman, Can Çakır, Onur Öztürk, Yunus Emre, Bahadır Ahmet Ambacı, Serkan Bozbey, ayrıca Kadın Kapalı'da bulunan ablam Fatma Daş, Melis Altıntop, Nergiz Demir, sizlere de selam olsun. Cengiz İmren'den Namert Olayım şarkısı benden gece armağan olsun. Değerli abim seni çok seviyorum, ben de seni seviyorum Fatih'im. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2A17'den Mustafa Arslan. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül. Akabinde dostum Furkan Kaçan, Murat Şimşek, Umut Kaygısız, İbrahim Küçük, Sezer Çabuk, Emre Can Sükücü, Serkan İmren, Barışcan Baykar, Selim Akarçay, Osman Pistil, Emre Özan, Berkay Tıngır, Berat Algül, Furkan Şerif Acar. Bu canlara selam olsun gece bir söz. Korkaklıkta ar ve zillette cesur yaşamakta şeref ve namus vardır. Murat abi ben T2A17'den Mustafa Arslan. Başta değerli abilerim Ekrem Birlik, Halis Yıldırım, Aydın Bıçakçı, Yakup Yıldırım, Reco Yıldırım, Ömercik Yıldırım, Mahir Güneş, Muhittin Orak, Fırat Eskin, Güven Yavuz, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Erkan Doğan, Bucalı Kenya, Gökhan Kaya ve saygıdeğer abim Sedat Ulu. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. Murat abi ben T2A17 Mustafa Arslan. Dostlarım başta Güven Kılıç, Devrim Birlik, Kadir Demir, Devrim Atalay, Hasan Vurgun, Baran Altında, Emirhan Zırhlı, Ahmet Güneş, Doğukan Kaya, Namıder Bozo, Doğanay, Devrim Tolga, Acar, Hüseyin Zengin, Aykut Adanır, Serhat Balkaya, Mert Tomurcuk, Beytullah Demir, Saptar Acar, Sinan Akdemir, Gürkan Tilki. Bu canlara selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiklerimizi başı öne eğik olanlar iyi bilir. En güzel cinayetlerimi geçmişimi öldürürken işledim ama Allah biliyor ki benimkisi nefsi müdafaa. Selamun aleyküm, ben Berhan Teğliman yani zanlı, aleyküm selam. Benim için değerli olan canlar Hüseyin Şimşek, Emirhan Yiğit, Aslandayım, Emoç Özdemir, Yusuf Can Biler, Aziz Can Yatmaz, Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Murat Erez, Can Erez, Hüseyin Dağdelen, Harun Güven, Görkem Şambal, Şevket Vazgeçtim, bu değerlere selamlarım bakidir. Dostum Emirhan Yiğit'i Hazar Yıldız'dan bilsen şarkısı armağan olsun. Ben Berhan Teğliman yani zanlı. İdam sehpasında asılsa da düşlerimiz Azrail'e inat her zaman güleceğiz. Selamünaleyküm, ben Emirhan Yiğit, aleyküm selam. Murat abi senin aracılığın ile canım kanım aslan dostum Berhan Teğliman yani zanlı olmak üzere abim Burak Yiğit, Mehmet Ali Alak, Yusuf Kaymaz, Alican Yaşar, Furkan Kaçar, Can Erez, Murat Erez, Doğukan Daşık, bu canlara selamlarım bakidir. Berhan Teğliman yani zanlı der ki herkesin yaptığı kendi değerini belirler. Yanlışa düşen ucuza gider, bu derlere özlem özlüden gönlüm dağlarda şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşunda yatmakta olan Adanalı Onur Kasir. Aleykümselam Onur kardeşim. Benim için değer arz eden canlar Hüseyin Şimşek, Aslan Berhan Teğliman yani zanlı, Emirhan Yiğit abim, Cuma Ali Kasir, Mehmet Dağdelen yani Kayra, Hüseyin Dağdelen, Arda Bilge Bulut, Muhammed Tekgöz, Vural Karabulut, bu canlara çok selamlarla Berhan Teğliman yani zanlı der ki tanımadığınız insanın arkasından konuşmak sizin kişiliğinizi ve karakterinizi belirler. Bu canlara zarardayım, ziyandayım şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, aleykümselam Mert kardeşim. Abim Murat Öztaş denen namı der Keko, Ahmet Ufak, Murat Başara namı der Direş, Yılmaz Özen, Oğuzhan Ufak, Erkan Yılmaz, Kürşat Yedi Baba, Tamer Kaşıkçı, Cuma Uluş dostum, Mahir Acar, Ferhat Kalender, Ekrem Bayraktar, Arif Öztopkara, Faruk Çelik, Olcan Bakırcı, Ferdi Koç, Servet Tekin, Aslan kardeşim, Agit Arslan, Gökhan Karakuş, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Ya çıkarız gökyüzüne seyrederiz alemi, ya ineriz yeryüzüne seyreder alem bizi. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T2A8 koğuşuna yatan derli abim Soner Meç, T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan abim Hamit Elmas, Sidar Erol, T3A13'de yatan abim Mustafa Turan, namı der Mute Aykut Polat, T4'de yatan derli abim Suat Konuk, can dostum Altan Dursun, Mahsun Oğuz, Mevlüt Saymaz, A1'de yatan dostum Velat Arslan, Şakran Açık'ta yatan abim Sebahattin Salman, Aydın Etipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Adana'na Ayhan'dan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Foça Açık Cezaevinden Mert Esen, Şakran T1B11'de yatan derli abim Erhan Teker, Cemal Yıldırım, T2'de yatan derli abim Soner Meç, Hamit Elmas, Sidar Erol, T3'de yatan dostum İzzet Karakay, Özcan Savuk, Hazar Soydoğan,

0: 2'de yatan dostum Mert Aydın, Hasan Çelik. B7'de yatan can dostum Altan Dursun. B10'da yatan aslan kardeşim Mevlüt Saymaz. A1'de yatan değerli dostum Velat Aslan Şakran. Açıkta yatan abim Selahattin, Sebattin, Salman. Aydın E tipinde yatan Zafer Arslan, bu derlere bin selam olsun. Esaret bağlarında gül olmaktansa esaret dağlarında diken olurum elbet. Bir gün Ahmet Kaya'dan Karayazı şarkısı armağan olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
0: Selamünaleyküm Murat abim, ben T214 koğuşuna yatmakta olan Emirhan Toprak. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan değerli abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torlup, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torlup, Yılmaz Ökmen, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Miço, Gökhan Alada, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz akabinde TKB9 koğuşun adaletini sağlayan değerli dostum Zeydan Dal ve abi kardeşlere selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşunda yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere bütün abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğine geceye bir söz bırakmak istiyorum. Çivimizin çakıldığı bu hapishanelerde kimse paslanmamızı beklemesin. Elbet bir gün çıkacağız. Kimse kendini kaybetmesin. Roja'dan Dis Adılan şarkısını çalarsan sevinirim sevgili Murat abim. Tüm kadar mahkumlarına hayırlı geceler. Selamünaleyküm Murat abi, ben T2B14 koğuşuna yatmakta olan Gökhan Alada. Aleykümselam Gökhan kardeşim. Koğuşun adaletini sağlayan aslan abim Süleyman Üçer başta olmak üzere Gediz'de Fıstık Ali, Erol Torluk, Namıder Kara, Erol Hüseyin Torluk, Yılmaz Ökmen, Emirhan Toprak, Mustafa Yetişen, Namıder Bornavalı, Mıçe, Mehmet Sait Aras, Sebahattin Kış, Burak Ayaz, Ege Adalı akabinde Ekinol'da yatmakta olan Çağlar Girgin, Şenol Başkut, Ercan Sayar, Yunus Ürgen, Mesut Ademir, Eşref Peke, Zeydan Dal, İbrahim Meftun, Yıldız kardeşlerime selam olsun. Son olarak kadın kapalı C13 koğuşuna yatmakta olan canım yerim Burcu Pekacar başta olmak üzere tüm abla kardeşlere tez vakitte sevdiklerinize kavuşmanız dileğimle gece bir söz bırakmak istiyorum. Geçmem Namert Köprüsü'nden vursunlar beni, yatmam çakal yatağında aslan boğsun beni. Müslüm Gürses'ten Seneler şarkısını çalarsan sevinirim. Süleyman Üçer, tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diliyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da bulunan Ozan Madras. Aleykümselam Ozan kardeşim. Farklı koğuşlarda bulunan Ömer Yıldırım, Halis Yıldırım, Yakup Yıldırım, Mami Yıldırım, Yusuf Yıldırım, Sinan Atalay, Azat Atalay, Velat Atalay, Devrim Atalay, Güven Kılıç, Kadir Demir, Emir Kılınç, Samet Öztunç, beni tanıyan tüm Gediz ve Çamlıkule çocuklarına sıradaki şarkı armağan ediyorum. Mehmet Atılgan der ki kulesini bildiğim insanların sahnesine ilgilenmiyorum. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Aynı koğuşta bulundum dostlarım Nemrut Atılgan, Tahir Yıldız, Yaşar Kasa, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Kaan Çakıcı, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Egecan Alenak. Ayrıca aynı koğuşta bulunan abi dost kardeşlerim Saadettin Bıçakçı, Aydın Bıçakçı, Mustafa Argın, Çağrı Araç, Kerem Kavlaga, bu abi dost kardeşlere tüm Kürtçe şarkılar armağan olsun. Gece şu sözümle veda etmek isterim. Kimse vazgeçilmez değildir, vazgeçtiklerim iyi bilir. Ozan Madras. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Ozan Madras. Farklı kurumlarda bulunan dostlarım Eren Kollik, Samet Öztunç, Uğur Elban, Aykut Adanı, Samet Kır, Ulaş Tekmanlı ve Serhat Balkaya kardeşlere sıradaki şarkılar armağan olsun. Ozan Madras. Selam Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Mehmet Atılgan. Aleykümselam Mehmet kardeşim. Aynı ve ayrı akvaryumlarda yatan kardeşlerim Tahir Yıldız, Ozan Madras, Yaşar Kasap, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Seçkin Özyavaş, Zeydan Dal, Mesut Yılmaz, Melih Urkan, Egecan Alenak, Şevket Vazgeçtim. Ayrıca beni tanıyan tüm dostlara selam eder, özgür günlerde görüşmek dileğiyle, Allah'a emanetsiniz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Birnoğlu'da yatan Tahir Yıldız, aynı koğuşta bulunan Mehmet Atılgan, Seçkin Özyavaş, Erhan Tanrıverdi, Kaan Çakıcı, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Görkem Kalemkuş, Şevket Karaba, Gökhan Güngör, İtalyan Aşçı Kukuli. Bu dost kardeşlerime çalan tüm Kürtçe şarkılar armağan eder. Biz bu kampüsün sarrafıyız. Kimin altın, kimin gümüş olduğunu bilebiliriz. Tahir Yıldız. Aleykümselam Tahir kardeşim. Murat abi ben bir noldan Tahir Yıldız. Aynı ve ayrı kurumlarda bulundum. Hasan Batur, Sezgin Alan, Mustafa Argın, Saadettin Bıçakçı, Hurşit Arda Özdemir, Zeydan Dal, Ömür Oturak, Savaş Aktaş, Yunus Emre Güzel, Ali Aslan, Onur Beşer, Aşkın Laçın, Mehmet Atılgan der ki söz gümüş ise sükut altındır, efendilik pırlantadır. Bu dostlarıma selam eder çalan şarkılar armağan ediyorum Tahir Yıldız. Selamünaleyküm Murat abim, ben Atakan Lüder. Aleykümselam Atakan kardeşim. Başta abim Eyüp Gürgür, dostlarım Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Beşir Acar, kardeşlerim Atakan, Koçak, Uğurcan, Bilgi, Bertu, Er, Öz, Yılmaz. Erdinç Ballıkaya, Özgür Bulut, tüm TK1 koğuşuna, ismini sayamadım, beni tanıyan tüm dostlara, kardeşlere selam olsun. Aynur Polat'tan güzel bir şarkı çalarsan sevinirim abi. Atakan Lüder. Selamünaleyküm Murat abim, ben Sergen Gürgür. Aleykümselam Sergen kardeşim. Babam atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selam olsun. Sizleri seven Sergen Gürgür. Selamünaleyküm Murat abi, ben Kavun Hasan. Aleykümselam Hasan kardeşim. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, biziz. Bizi tanıyan herkese de selam olsun. Sizleri seven Kavun Hasan. Murat abi, ben Murat Ersoy, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Bizleri merak etme abi, bizler çok iyiyiz. Sizleri seven Murat Ersoy. Murat abi, ben Onurcan Pınar, yani Gio. Abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Sana saygımı, sevgimi ve selamlarımı gönderiyorum seninle beraber. Tüm koğuştaki dostlarına da sevgiler, selamlar olsun. Bizi merak etme, biziz. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Sizleri seven Onurcan Pınar, yani Gio. Murat abi, ben Paşam Gürgür, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden saygıyla öpüyorum. Abi bizi merak etme, biz hepimiz iyiyiz. Seni çok özledik, seni çok seviyoruz. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle, sizleri seven Paşam Gürgür. Abi ben Sergen Gürgür, başta reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Abim Ertuğrul Gürgür, Berdan Kiper, Servet Kiper, Mahmut Tunç, Feridun Çam, Babi kardeşim, Kaan İbrum, Muratcan Yıldız, Baran Kayalar, sizleri seven Sergen Gürgür. Murat abi, ben Çakır İsmail, abim atam Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Bizi merak etme abi, bizler iyi, senin iyi olmanı diliyorum. Özgür yarınlarda görüşeceğiz inşallah. Sizleri seven Çakır İsmail. Ben Sergen Gürgür, başta atam reisim Eyüp Gürgür, ellerinden öpüyorum. Seni dışarıda bekleyenler ve kendine orada iyi bak. Bizi merak etme, dışarı nasıl bıraktıysan öyle devam reis. Bizi tanıyan herkese selamlar olsun Sergen Gürgür. Ben T2'de yatan Eyüp Gürgür, buradan Hamza, Bayhan, Orhan, Mete ve bizi tanıyan herkese selamlar olsun. Ben Eyüp Gürgür.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero, tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Öncelikle bana dostluk yapan canların Fırat Kotan, Fırat Torun oğulları Taha Yasin Yılmaz, Emre Sepetçi, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Ceyhan Akın, Sertif Işık, Antepli Ömer, Enes Aydemir, Savaş Bilis, aynı kampüste bulundum. Abi dostlar Mahsun, Oğuz, Altan, Dursun, Mami, Ayaz, Pehlivan, Buca, Azcan Yatmaz, Batuhan Bingöl, Batuhan Şimşek, Abdülali Gündüz, İbrahim Özdemir, Suat Konuk, Emirhan, Özışık, Devran Torun, Engincan, Toprak, Kürşat, Akçay, Mert Esen, Farat Aslan, Samet Aydemir, Emir Soylu, Erhan Teker, Çağlar Çakır, Samet Özdemir, Engin Özdemir ve hızlı kardeşim Muhammed Avınca, Sabri Seçkin, Gece Söz. Herkes konuşur, biz yaparız, fazla söze gerek yok. Ben Cengiz Özdemir. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Cihan Akın. Aleykümselam Cihan kardeşim. Aynı kampüs ve kurumda bulundum. Canım kanım öz kardeşim Mustafa Akın ve derdi dostlarım Ersin Ördek, Volkan Alada, Kürşat Akçay, Ercan Barlak, Mert Eroğlu, Batuhan Bingöl, Engin Özdemir, bu canlara selamım bakidir. Ve aynı koğuşta bulundum. Derdi dostum Cengiz Özdemir, Can abim Fırat Kotan, Taha Yasin Yılmaz, Fikri Güven, Sertif Işık, Emre Sepeci, Alman Okan, Cemal Korkmaz, Uğur Bala, Uğur Gönülal, Volkan Yılmaz, El İhlas, Çatı Koparan, Fatih Türkoğlu, Samet Aydemir ve Fırat Torun oğulları geceyi Cengiz Özdemir'in sözüyle kapatmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Bayraklı'dan Fatih Türkoğlu. Aleykümselam Fatih kardeşim. Aynı kampüste bulunan çok değerli aslan abilerim. Mutluhan Alişan, Ümit Alişan, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Öz abim Sertif Işık, Cengiz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Sabri Seçkin, Emre Sepetçi, Fırat Torunoğulları, Doğukan Keyifçi, Savaş Bilis, Taha Yasin Yılmaz, Ünal Bilici, Okan kardeş ve şunu da unutmayın ki hayat size cesur olduğunuz kadar cömert davranır. Gece Cengiz Özdemir'in sözüyle bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Torbalı'dan Fırat Torunoğulları, aynı kampüste bulundum. Dostlarım, abilerim, kardeşlerim İbrahim Gül, Muhammed Aydın, Serhat Kocamer, Emre Çırak, aynı koğuşta bulundum. Canım kanım Cengiz Özdemir, Taha Yasin Yılmaz, Cemal Korkmaz, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Fikri Güven, Savaş Bilis, Muhammed Alınca, Samet Aydemir, bu derlere selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Taha Yasin Yılmaz. Aleykümselam Taha Yasin kardeşim. Aynı kampüste bulunduğum değerli abilerim Cemal Çokşirin, Celal Çokşirin, Ersin Örnek, Batu Bingöl, Alican Taş, Mustafa Akın ve Engin Özdemir, aynı koğuşta bulundum. Öncelikle Can abim Cengiz Özdemir, Fırat Torunoğulları, Cihan Akın, Fırat Kotan, Emre Sepetçi, Sertif Işık, Fiko Güven, Fatih Türkoğlu, Uğur Bala yani Hoca, Enes Aydemir, Samet Aydemir, Savaş Biriz, Oktay Karabalık, Volkan Yılmaz, Alman Okan, Uğur Gönülal, Cemal Korkmaz'a selam olsun. Gece Cengiz Özdemir'in sözünü bırakmak istiyorum. Eğilerek yükseleceğiniz tek makam Allah'ın secdesi olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B1'den Karşıyakalı Cengiz Özdemir. Aleykümselam Cengiz kardeşim. Benim için canım kanım olan kardeşlerim Engin Özdemir, Polat Özdemir, Muhammed Özdemir, amca oğulları Ahat Özdemir, Samet Özdemir, Emir Özdemir, İbrahim Özdemir, Enis Özdemir, Kadir Özdemir, Mahsun Özdemir, Erdal Özdemir, Bayram İrfan Özdemir, Emirhan Özdemir, Ekrem Özdemir, Kerem Özdemir, Ömer Özdemir, Arif Özdemir, Enver Özdemir'e ve tüm Özdemir ailesine selam olsun. Bazı kelimeler vardır, ok gibidir, yaydan çıktı mı geri dönüşü olmaz. Benden gece not, kula kulluk yapılmaz, aslan gibi yaşayın. Cengiz Özdemir.
1: Reklamlar. Davetine buyur Allah'ım diyerek icabet edebilmek, senin eşin ve benzerin yoktur'u söyleyerek şahit olabilmek için kutsal topraklara, Umre'ye gidiyoruz. Tecrübeli rehberlerimiz eşliğinde birbirinden özel programlarımızla Allah'ın misafirlerine hizmet ediyoruz. Ömrünüzde en güzel Umre, Mavi Yıldız Parkı'yla. Umre kayıtları için geç kalmayın. Mavi Yıldız Turizm, Mezarlıkbaşı, Çankaya, İzmir'de. 0232 402 65 65 maviyıldızturizm.com. Mavi Yıldız, unutulmayacak bir umre için.

0: 780 4750 0541 780 4750. Burası Radyo Lider İzmir.
1: Selamünaleyküm Murat abi, ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aleykümselam Furkan kardeşim. Kader Birliği yaptım Aslan abilerim, Serhat Avşar ve Mustafa Gül başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, Serkan İmran, Melih Çapak, Berkay Tıngır, Arda Can Güney, Emre Ozan, Furkan Acar, Can Özay'a selam olsun. Her saltanatın bir sonu vardır. Buna musallat taşları da şahittir. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Aynı kurumda ve farklı kurumlarda bulunan başta Can Dostum, Yusuf Kaymaz olmak üzere Ersin Yatkın, Bulut Över, Muhammed Arda, Gayret Aslan kardeşlerim, Emirhan Yiğit, Vedat Budak, Atalay Atıcı, Berkay Yurdakul'a selam olsun. Tarih olmamızı bekleyenler tarih yazmamıza tanıklık edecekler. Murat abi ben TKA17'den Furkan Kaçar. Başta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan dostum Yusuf Kaymaz, aslan abilerim Serhat Avşar ve Mustafa Gül'le gece bir söz bırakmak istiyorum. Zaman her şeyi unutturur, ihaneti asla. Günlerimiz sayılı, hesaplarımız sayısız, az da sabır. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle canlarım. Selamünaleyküm Murat abi, ben TK17'den Serhat Avşar. Aleykümselam Serhat kardeşim. Öncelikle dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Melih Çapak, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Deniz Demir, Furkan Şerif Acar'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. Öncelikle kardeş koğuşumuz olan C10'da bulunan Alican Coşkun ve aynı kurumda bulunan Sedat Ulaş, Kadir Pehlivan, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Azat Bağran, Fuat Can Yılmaz'a selam olsun. Bir dik duruş uğruna nelerden vazgeçtiğimizi bir başı öne eğilmeyenler bilir. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar. İzmir hapishanelerinde bulunan dost kardeşleri Apo İbiş, Muhammed Arda Gayret, Yunus Kaya, Baran Kayalar, Berkay Tıngır, Mert Homurcuk, Hamit Arslan, Beytullah Demir'e selam olsun. Başı eğik olanın celladı çok olur, bizi ancak Allah yargılar. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, can dostum Mustafa Gül ve aslan kardeşim Furkan Kaçar'la gece bir söz bırakmak istiyorum. 14 adımlık voltamız olsa bile dışarıda umutla yürüyeceğimiz çok yolumuz var. Elbet bir gün canlarım. Murat abi ben TK17'den Serhat Avşar, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Korkaklıkta ar ve zillet, cesurca yaşamakta şeref ve namus vardır. Hızlı bir yaşam, gizli bir mücadele. Şerefiyle atan tüm Bordama mahkumlarına selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Aleykümselam Mustafa kardeşim. Can dostum Serhat Avşar, aslan kardeşim Furkan Kaçar başta olmak üzere Murat Şimşek, Selim Akarçay, Barış Can Baykar, Emre Can Sürücü, Umut Kaygusuz, Mustafa Arslan, İbrahim Küçük, Recep Bakır ve başka kurumlarda bulunan aslan kardeşim Zontaş, Hasan, Muhammed Arda, Gayret, Ersin Yatkın, Devrim Atalay, Efecan Taş'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğimle. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Kader Birliği yaptım. Aslan kardeşlerim Serhat Avşar ve Furkan Kaçar'la geceye bir söz bırakmak istiyorum. Yaşanan gün nasıl olursa olsun umutla beklenen gün her zaman güzeldir. Çünkü insanın geçmişi kayıplarla, geleceği umutlarla doludur. Ve unutma ki bu zorlu yolculuğun sonu çok güzel olacak. Özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle aslan dostlarım. Murat abi ben TK17'den Mustafa Gül. Gece bir söz, ateşten gömlekler giydik, sevgiden düşler kurduk. Her savaşta vardık, zaferde de mutlaka var olacağız. Şerefiyle atan tüm kader mahkumlarına selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben T3A7 koğuşlan Sedat Bulut. Aleykümselam Sedat kardeşim. Burada kader birliği yaptım. Abi dost kardeşlerim Barat Kurtay, Yamanlardan Serdar Budak, Yunus Ersoy, Aliko Bingöl, Salih Aydın, Namıdar İbrahim Şeren, Lodos Şahin Bekten, Umut Ökmen, Ferdi Seres, Ahmet Güçman, Hamza Önay, Gökay Öztürk, Fırat Bozkurt, Antalyalı boksör Kemal Yılmaz ve değerli kardeşlerim Efe Uz ve Emre Birol'a da selamlarım. Bakide sizleri seven sayan ve özleyen abiniz Sedat Bulut. Selamünaleyküm, aleykümselam. T3A7 koğuşundan Sedat Bulut. Farklı koğuş ve kurumlarda yatmakta olan abi dost kardeşlerim başta değerli büyüğümüz Mahir Uz olmak üzere Efe Uz, Emre Birol, Yusuf Ezirkan, İnan Kaplan, Fırat Çelik, Şehmuz Sevim, Murat Bazara, Yiğit Yılmaz, Namıder Japon, Fırat Çelik, Mehmet Koç, Fatih Boran ismini sayamadım. Tüm abi kardeşlerime de selamlarım. Bakidir. Biz T3A7 Koç'tan Ünal Yılmaz ve Hamza Önay başta kader birliği yaptığımız Şahin Beklen başta olmak üzere akabinde kadın kapalıda yatmakta olan derdilerimiz Yağmur Yılmaz ve Eda Nur radyo başına. Gün gelir de karalar bağlarsa yüreğiniz ihtiyaç duyarsanız bize bir selamınız yeter karanlıkları aydınlatma ve aynı koğuşta yatmakta oldukları değerli ve kıymetli ablamız Melike Baran'a da bin selam olsun. Murat abi ismi geçen değerlilerimize Barış Kahraman'dan arada bir şarkısı armağan olsun. Ben T3A7 Koç'tan Şahin Beklen kıymetli ve değerli dayım Ferdi Seres başta olmak üzere can yoldaşlarım Hamza Önay ve Ünal Yılmaz akabinde Yunus Ersoy, Serdar Budak, Berat Kurtay, Sedat Bulut, Aytaş Titiz, Hasan Özsarman, Ali Kobingöl, Azat Seres isminiz sayamadım. Bütün dostlarıma da bin selam olsun. Ben sizleri seven Şahin Beklen.
2: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Kepçe Eren Dinçer. Aleykümselam Eren kardeşim. Senin sesinden başta Aslan abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, abim Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, dayım Akındal, canlarım olan Aslan abim Cio Yaşar Doğanay, amcam Recep Övür, Erhan Teker, Vedat Vermez, Hasan Kula, Orhan Atul, Kadir Özkurt, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç, Edip Ünal bu dost ve abilerime selam ediyorum. T1B11 koğuşuna Tan Taşçı'dan gidişat şarkısı armağan olsun. Herkesi Allah kurtarsın. Selamünaleyküm Can abi Murat Bingöl. Ben T1B11'den Eren Dinçer yani Kepçe. Aleykümselam Eren kardeşim. Abi senin aracılığınla Gürkan Tilki, Devran Tercan, Enes Genç, Esat Tuna Akdeniz, Atakan Koçak, Baran Berşe, Kadir Tosun, Diyar Gündüz, Umut Kaygısız, Ali Şantaş, Batu Şimşek bu abi dostlarıma selam olsun. Gecenin şarkıları abim Fırat Gizgin, dayım Erkan Ecerlioğlu ve abim Berdan Doğanay Ceviz Kıran'a armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Domdom Atiyani Atakan Karadere. Aleykümselam Atakan kardeşim. Buradan senin aracılığınla değerli dost ve abilerime sesleniyorum. Başta değerli olan Escobar abim Fırat Gezgin, Kurucay'ın lideri Erkan Ecellioğlu ve benim için değerli olan dost kardeşlerim Erhan Teker, Orik, Orhan Atu, Berhan Batın, Doğanay Örneköy'den, Cix, Cemal Yıldırım Yeşilyurt'tan, Öcü Özcan Kırım, Furkan Alkaş, Cio Yaşar Doğanay, Mustafa Doğan Dede, Emer Kadir Öztürk yani Raftik, Bozo Uçan Kuş, Azat Çalıkılıç'a. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T1B11'den Domdom Atiyani Atakan Karadere buradan senin aracılığıyla dost kardeşlere sesleniyorum. Ercüment Er Yılmaz, Olcay Er Yılmaz, Efecan Demirci, Hasan Demirci, Volkan Kızılyel, Berke Gezersoy, Ahmet Teker, Salih Şen, Samet Özdemir, İbrahim Özdemir, Tolga Han, Balcı Yılmaz, Can Çekici, Altan Serin, Kobilay Serbest bu derdilere tüm çalan şarkılar armağan olsun. Geceye bir söz bırakmak istiyorum. İyilerin intikamı kötülerin günahından daha acı. Selamünaleyküm Murat abim. Ben T1B11'den Orhan Atu yani Orik. Aleykümselam Orhan kardeşim. Başta Escobar abimiz Fırat Gezgin olmak üzere liderimiz Erkan Ecellioğlu, dostum Erhan Peker, can dostlarım Berdan Doğanay, Ceviz Kıran, Hasan Kula, Cio Yaşar Doğanay, Akındal, Eren Dinçer, Vedat Vermez, Furkan Alkaş, Atakan Karadere, Cix, Cemal Yıldırım, dayımız Mehmet Öncü bu derlere selam olsun. Çalan tüm şarkılar Erkan Ecellioğlu, Hasan Kula ve Berdan Doğanay, Ceviz Kıran'a armağan olsun. Murat abi ben T1B11'den Orhan Asu yani Orik senin aracılığınla dost abi kardeşlerime sesleniyorum. Furkan Çubukçu, Azat Erol, Furkan Bildirici, İbrahim Etem, Baran, Mert Ceyhan, Furkan, Yanık Enes Köse, Aral Kotman, Vedat Budak, Gökhan Er hepinize bin selam olsun. Çalan tüm şarkılar abim Fırat Gizgin ve Erhan Peker'e armağan olsun. Selamünaleyküm Can abim ben Berdan Batın Doğanay Ceviz Kıran aleykümselam Berdan kardeşim. Başta babam Reis Doğanay Ceviz Kıran ve Ceviz Kıran kanı taşıyan herkese selam olsun. Ayrıca abim Fırat Gezgin, dayım Erkan Ecellioğlu, dayım Ali Turap Diyentüs kardeşim, Cio Yaşar Doğanay, canlarım Akındal, Hasan Kula, Erhan Teker, Ercan Bali, Vedat Vermez, Dede Emer, Yusuf Vak, Eren Dinçer, Furkan Alkaş, Orik, Orhan, Bozu, Yusuf, Azat, Çalıkılıç, Buca, F'de olan Mert Aslan'a, Kabadayı, Yunus, Sepet Ören'e bin selam olsun. Şarkılar T1B11 koğuşuna armağan olsun. Ayrıca sana da selam olsun. Kral insan Murat Bingöl, estağfurullah sağ olasın. Berdan kardeşim. Selamünaleyküm güzel insan Murat abim. Ben T1B11'den Berdan Batın Doğanay. Ablam Başak İvak Ceviz Kıran. Ece Ulak'a, Yaren Ceviz Kıran, Meltem Beydilli ablalarıma, Tülay Çakmak, Meltem Toprak'ta, halam Çağlar Beydilli, kardeşim Bozo'nun derlisi Bursa'nın de kardeşime, ayrıca Tepecik, Murteke, Kuruçay'la tüm abla ve kız kardeşlerime selam olsun. Bugün çalan en güzel şarkılar ablam Başak İvak, Ceviz Kıran'a ve Ece Ulak'a armağan olsun. Ben Berşan Batın, Doğanay.

0: Selamünaleyküm Murat abi. Ben T4B17 koğuştan Umut Akkuş. Aleykümselam Umut kardeşim. Başta dostlarım Emirhan Tapan ve Doğukan Taşar olmak üzere Serdar Ateş, Behçet Aslan, Kaan Demirkıran, Kerem Yavuz Bozo, Ömer Uraiç, Ömer Canter, Ozan Demir, Uğur Elçikol, Savaş Kırmızı Gül. Selam ediyorum Yusuf Kaymaz'a da selam olsun. Selamünaleyküm Murat abi. T4B17 koğuştan ben Emirhan Tapan. Aleykümselam Emirhan kardeşim. Başta dostum Doğukan Taşar olmak üzere benim için derdiler. Behçet Aslan, Serdar Ateş, Ozan Demir, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Berkan Karadere, Burak Kaan Karadere, Serhat Aslan, Onur Çoker, Suat Konuk, Mert Güler, Ömer Canter, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serkan Polat olmak üzere tüm dost abi kardeşlere selam ediyorum. Gece bir söz. Hayattaki en önemli şey tecrübedir. Onu kazanmak için önce kaybetmek gerekir. Ben 4 nolu B17 koğuştan Doğukan Taşar, başta dostum Emirhan Tapan olmak üzere Behçet Aslan, Serdar Ateş, Suat Konuk, Mert Güler, Umut Akkuş, Kaan Demirkıran, Savaş Kırmızıgül, Ömer Canter, Kerem Bozo, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Alper Demirtaş'a bin selam ediyorum. Gece bir söz. Hayata korkusuzca bakanlar ölümden korkmazlar. Ben 4 nolu B17'den Behçet Aslan, başta Aslan abim Azat Başak olmak üzere can dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Ozan Demir abilerim, kardeşlerim Muhammed Şen, Umut Akkuş, Serdar Sönmez, Ömer Canter, Kerem Gezer, Ümit Alper, Savaş Kırmızıgül, Uğur Elçikol, Bengin Orhan, İbrahim Kırcan, Mert Güler, Suat Konuk, herkese selam ederim. Murat abi ben B17 koğuşundan Ali Kerem Yavuz yani Bozo, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Ateş, Kaan Demirkıran, Umut Akkuş, Savaş Kırmızıgül, Behçet Arslan, Uğur Elçikol, Ozan Demir, Ömer Canter, Ömer Uraiç, Zeydan Dal, Numan Furkan, Önal Tuna Candan, Serkan Polat selam olsun. Gece Emirhan Tapan'ın sözünü bırakıyorum. Geceleri seviyoruz diye kimse kendini yıldız zannetmesin. Ben T4B17 koğuştan Ömer Canter, başta abilerim Emirhan Tapan, Doğukan Taşar, Serdar Sönmez, Ozan Demir olmak üzere Umut Akkuş, Kerem Yavuz Boza, Ömer Uraiç, Uğur Elçikol, Kan Demir Kıran, Behçet Aslan, Savaş Kırmızıgül, Ömer Faruk Gülsever, Burak Timuçin, Serkan Polat selam ediyorum. Gece Emirhan Tapan'ın sözüyle hayattaki en önemli şey tecrübedir, onu kazanmak için kaybetmek gerekir. Ben B17 koğuştan Kan Demir Kıran, dostlarım Doğukan Taşar, Emirhan Tapan, Behçet Arslan, Umut Akkuş, Uğur Elçikol, Kerem Yavuz, Ömer Uraiç, Serdar Ateş, Ömer Canter ve başka kurumda olan dostlarım Alper Demirtaş, Emrecan Bingöl, Cüneyt Büyük, Mert Esen, Yiğit Yıldırım selam olsun. Zorluklar bizi test edebilir ama yok edemez. Sizleri seven kardeşiniz Reşo. Selamünaleyküm Murat abi, ben eski İzmir'den Hakan Baydar. Aleykümselam Hakan kardeşim. Menemen'de yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar ve tüm dostlara selam olsun. Canım abim, gözümüz hep yollarda, en yakın zamanda seni aramızda görmekten gurur duyacağız. Senin varlığın bizim için en önemli detaydır. Biz ailen olarak her zaman yanındayız. Kardeş olmak zor zamanlarda yanında olmayı bilmektir. Senin için burada dışarıda mücadeleye devam ediyorum. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Bizler her koşulda aslan gibiyiz. Sevinçekten üzülmedim ki şarkısı canım abim Yavuz Selim Baydar'a armağanım olsun. Murat abi ben eski İzmir'den Hakan Baydar, Menemen Kapalı A28 koğuşunda yatmakta olan canım kanım abim Yavuz Selim Baydar'a kader ortaklarına selam olsun. Seni özlem ve hasretle de bekliyoruz. Abim yakındır, buluşacağız. Abi sen bana güçlü olmayı öğrettin. Şimdi bu gücü senin için taşıyorum. Özgür günlerde birlikte daha güçlü bir şekilde vefa bilmeyene ayıracak zamanımız, kıymet bilmeyene verilecek selamımız yok. Sen bir aslan markasısın Yavuz Selim Baydar. Blok 3'ten çalan bütün şarkılar abime armağan olsun. Murat abi ben Menemen A28 koğuşundan Yavuz Selim Baydar. Öncelikle kaplan kardeşler Deniz Karaba, Özgür Karaba, Emirhan Öztürk, Halil Özdirek, Zeki Kaya, Burak Can Şahin, Mahsun Doğan, Berhan Teliman, Murat Ögen'e, Esat Candan, Aliş Emen, Burak Baş, Kerem Gezer, Mesut Gür, Barış Terim, Oktay Kalabalık, kalbi gönlü bir olan şerefli yatan bütün mahkumları Allah kurtarsın. O yüzden yapar mısın tanımamış gibi bu derdere armağan olsun bu güzel şarkımız.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

aynı kurumda bulunan Oğuzhan Akar, Tayfun Akar, Mahmut Tunç, Adem Çat, Emircan Kaya, Mert Ütücü, Mert Yıldırım, Gencer Atıcı, Ozan Akyol, Müfitcan, Kürşit Akkaya, Fırat Acıbuca, Ferhat Türkmen, Sergen ve Göktemir Gezgin, İbrahim Akar, Ödemiş D'de bulunan değerli abim İrfan Kıyak, Koç Açık'ta bulunan kardeşim Koray Öztürk, Manisa T'de bulunan abim Emin Güneş, Gökhan Karamanlı, Turgay Türk, dostum Ege, dostum Uğur Ece, Ömer ve Engin Aykaç ve kampüste bulunan tüm Manisa merkez ve kasaba mahkumlarına selam ediyorum. Şerefiyle bitirilmesi gereken en asil görev hayattır. Gökhan Karakoç. Ben T3A12'den Mert Ütücü, başta kıymetli ve değerli abim Gökhan Karakoç, akabinde abi kardeşlerim Serhat Sayan, Yanımışko, Ayrancılardan Rıfat Yılmaz, Çağrı Polat, Şahin, Engin, Bengin, Orhan, Ömer, Erciyes, Adem Çat, Azat Demirhan ve Veli Çetin, Veli ve Çetin Kızıltepe, Fırat Acıbuca, Fırat Özpolat, Arman Eleptos, abimin derlisi Emrah Tatlı Foça'da olan derli dostum Koray Öztürk ve Mert Teke, bu aslan kadrosuna bin bir selam ediyorum. Zor olan adil olmaktır. Ben bir haktan korkarım, bir de haksız olmaktan. Mert Ütücü. Her nasip vaktine esirdir. Ben Menemen C2 koğuşuna reis Harun Güven. Öncelikle şerefli atan tüm dost abi kardeşlere bin selam olsun. Ayrancıların babası Turan Afşar başta olmak üzere canım abim Tolga Kartal, Yusuf Ekrem Şahin, Asarlık Önderi Alaaddin Akta, Halu Cumali Kasır, Özden Öz kardeşim Fırat Acar, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Abdullah Yapıcı, Namıder Can Polat, Nurullah Oğultu, Namıder Minik, Karşıyakalı Ceyhun Karabağlı, bu derlere Halit Bilgiç'ten de şarkısı armağan olsun, unutmayın. Yıllarını boşa geçirmiş gençler hokkabaz abilerin kurbanıdır. Bu saatten sonra yanımda sen ol, karşımda kimin olduğu umurumda bile değil, tüm dünyayı baş kaldırırım da senin bir çift gözüne kurban olurum. Güzel şeyler zorlu yollardan sonra geçse de ben seninle bütün zorluklara varım. Sen yeter ki elimi hiç bırakma. Ben Menemen C2 koğuşundan reis Harun Güven. Kadın kapalıda yatmakta olan kalbim, dünyam Naciye Güven. İki gözümsün, can özüme Linet'ten Merse şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat Bingöl abim. Ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleykümselam Tolga kardeşim. Başta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Afşar, dostum reis Harun Güven, can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Çandoğan, Hasarlı'nın sefiri Alaaddin Akta, Aslanlar Aslanı kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altında Gece, reis Harun Güven kardeşime sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil. Kadın kapalı yatan dostumuz Gülşah Kıra'da.

Berhan Teliman yani Zanlı Aslan abim, özlenen ve beklenensin. Saygılarımı, sevgilerimi sunarım. Elbet açılacak kilitli kapılar. Bu esaret son bulacak. Kardeşlerin her zaman yanında. Yarınımız yok bizim. Dün fark etmiyordu, bugün hiç fark etmiyor. Esaret altında bile duruşunu bozmayan Aslan abim Berhan Teliman. Emirhan Yiğit abiye de selamlar. Aslan abim Berhan Teliman'a Ahmet Kaya'dan "Ölümü özledim anne, yaşamak isterken delicesine şarkı sarman olsun." Saygılarla ben Bayraklı'dan yarınsız Reşat Tony'yim. Selamun aleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuştan Emirhan Yiğit. Aleyküm selam Emirhan kardeşim. Benim için değer ve önem arz eden dostlar Hüseyin Şimşek, canım kanım Berhan Teliman yani Zanlı. Abim Burak Yiğit, Yusuf Kaymaz, Eşkıya Mehmet Ali, Alak Furkan, Kaçar, Mayke, Alican, Yaşar, Doğukan, Daşik, Serhat Arca, Talha Aslan, Vedat Budak, Muhammed Kırgıl, Ahmetcan Öztürk, Ünalak Yıldız, Berk Odabaş, ismini zikrettiğim canlara çok selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dünya ve içindekilerden korkan namerttir. Bazı yaşamlar ölümden beterdir. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koşuna yatmakta olan Serhat Yalçı yani Basmaneli. Velo aleyküm selam Serhat kardeşim. Benim için değerli olan canlar liderimiz Hüseyin Şimşek, canımız kanımız Aslan Berhan Teliman yani Zanlı başta olmak üzere Ömer Koçu, Melika Ampalalı, Cüneyt Çetin, Resul Pervane, Ergün Pervane, Taner Subaşı, Fuat Afindi, Kadir ve Ruhat Üstünda, Yusuf Ateş, Çıran Ateş, bu derlere selamlarım bakidir. Berhan Teliman yani Zanlı der ki, dost ve düşman iyi bilsin ki ben dostluğu da düşmanlığı da en had safhada yaşadım. Dostumu da unutmadım, düşmanımı da. Her şeyin günü zamanı geldiğinde sakın korkmayın, düşman değil dostlarımın sessizliği için, yani dostlarımın sessizliği için geleceğim saygılarımla.

0: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
1: Selamünaleyküm Murat abi. Bente 1 C16'dan Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız. Aleyküm selam Resul kardeşim. Benim için çok kıymetli dostum A10'da olan Reber Hacıoğlu, Yusuf Kaymaz, Mehmet Ali Alak, Ahmet Cintan, Ahmet Dündar, Hasan Soğan, A16'da olan Aslan kardeşim, Çamdibili Sarı, Oğuz Soluk, Gündoğan Doğan abim, Azat Zirek, Halil İbrahimler, A1'de olan kardeşim Roşat Demir, yeğenim iki gözüm Yakup Alp Dündar, Sedat Duman kardeşim, 2.0'da olan Yunus Ülger ve Yunus Kalkan, 4.0'da olan canım ciğerim Ferhat Arslan ve Kadir Dağ, dostum Osman Elçi'ye selam olsun. Tüm dostlara selamlar, ben Resul Yıldız. Murat abi ben 1.0'lu C16 Bayraklı Borsa'dan Resul Yıldız aynı ortamı paylaştım. Bana dost olan başta Selahattin Yıldırım Türk, Gencay Halil İbrahimler, Bornovalı Sedo, Mustafa Çakır, Selçuk Bolat, iki gözüm Murat Yurdagül yani Rus Çiko, kardeşim Yiğitcan Deveci, Efe Oktay, Murat Canpak, dostlar Emrah Timur ve Coşkun Timur, kardeşimiz Samet Kırk Dişçioğlu, Murat Gülşen, dostlar Burak Çakmak, Fatih Özışık, Azat Özışık, Can abim Şakir Söylemez, Emrah Topçan derdi canlara bin selam olsun. Sizleri seven dostunuz Bayraktan Resul Yıldız. Benden öncekilere benzemem, benim adım Resul Yıldız. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak İzmir cezaevlerinde yatan abilerim kardeşlerim olan Güney Sak, Yılmaz Sak, Volkan Yılmaz, Özgür Gündoğan yani Red Kit, Onurcan Daşdemir, Can kardeşlerim Durmuş Mankır, Sabri Demircan, Ufuk Erengül, Selahattin Güven, Burak Karabaş, Keko Murat, Hıdır Kurban ve Konya Erli'de 1.0'lu T tipinde yatmakta olan Öz kardeşim Efkan Altun'a Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin inşallah. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Hayırlı yayınlar. Ben Menemen T tipinde yatan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olduğum abilerim, kardeşlerim, dostlarım ve yeğenlerim olan Velat Çelik, Gültepeli, Uğur Aktaş, Apo İlba, Emir Kızılay, Mert Kına, Kadir Aydemir, Mesut Çolak, Yunus Batur, Müslüm Adıyaman, Muhammed Kaplan, Mertcan Ogan, Ahmet Aksöz, Ferdi Kızılkaya, Rabbim tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Dayı Fırat İmrak farklı kurumlarda yatan dostlarım, abilerim, kardeşlerim ve yeğenlerim olan Cebrail Aslan, Albay Bülent, Onur Önder, Zımba, Azcan Yatmaz, Beton Şevket Vazgeçtim, Hamza, Murat, Kadir Bozkurt, Mehmet Şerif İnce, Deniz Sönükler, Oktay Önük, Ahmet Dündar canımdan öte olan yeğenim Emre Darçın ve kadın kapalıda yatan kardeşim Bayraklı'nın gülü Ezo'ya Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip eylesin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalınacak bütün Kürtçe şarkılar onlara gelsin. Ben Menemen T tipinde yatmakta olan Bayraklı'dan Dersimli Fırat İmrak aynı kurumda yatmakta olan abilerim, kardeşlerim, dostlarım, yeğenlerim olan Onur Ülgün, Uğur Ülgün, Bora Yılmaz, Şahin Demir, Apo İlba, Emir Kızılay, Uğurcan Karabak, Osman Gazi'den Demircan, değerli dostum Hişman Alabay, Azat ve öz kardeşim olan Konya Erli, Y tipinde yatmakta olan Efkan Altun'a yüce Rabbim tez zamanda sevdiklerine kavuşmayı nasip etsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Çalmış olduğunuz bütün Kürtçe şarkılar onlara armağan olsun.
0: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler. Sen

Selamünaleyküm, aleykümselam. Şakran T2 B16'dan Enes Öz. Burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derlisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar, Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Sergen Kuruca, burada kader birliği yaptığım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Şakran T2 B16'dan Enes Öz, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Aslan Keser, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür. Şakran T2 B16'dan Airbags Jesse, burada kader birliği yaptım abilerim Koca Reis Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ediyoruz. Gece söz zorluklar hayatın süsüdür.

Ekran T2016'dan Sergen Kuruca. Burada kadar birliği yaptım abilerim. Koca Reis, Yaşar Akköse, Ümit Alişan, Ateş Alişan, Yusuf Boz, Şivan, Cengiz, Can Polat Türker, Mehmet Can Pehlivanlar ve kadın kapalı C11'de yatmakta olan Ümit Alişan abimizin derdisi Merve Tunç yengemize de selam ederiz. Gece söz yaşam herkesten yana olmasa da ölüm tarafsızdır. Cümleten selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Berhan Teriman yani Zanlı. Burada kader birliği yaptım koğuşun önde gelen isimlerinden can dostum. Başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Basmaneli, Velo, Çaki, Kadir, Seyit Yoldaş, Yavuz Erkun, Ahmet Çetinel, farklı kurumlarda olan Aslan Dayım, Emoş Özdemir, çok sevdiğim abim Yusuf Can, Bilal, Doktor Zeki Kaya, Yavuz Selim Baydar, Hakan Yavaş, Balina, Can Erez, Murat Erez, Vedat Budak, Azat Erol, Yılmaz Güneysak, Hüseyin Dağdelen, Mehmet Fatih Özyaşık, Mert Dağdeviren bu canlara çok selam olsun. Hakimiyet kayıtsız şartsız Allah'ındır Berhan Teliman, namı der zanlı. Selamünaleyküm Murat abi, ben Hüseyin Şimşek, aleyküm selam Hüseyin kardeşim. Koğuşta kader birliği yaptım başta, canım kanım aslan dostum Berhan Teliman yani zanlı olmak üzere. İbrahim Yılmaz, Arda, Doğan Gedizli, Ose Olcan, Türedi, Gümüş Palalı, Emirhan Yiğit, Basmaneli, Velo. Bu derlere selamlarım bakidir. Ayrıca farklı kurumlarda olan Emoş Özdemir abimiz, Can, Yusuf Can, Biler, Muhammed Raşit Taşkın, Muhammed Yıldız Okan, Arslan Kurtuluş, Çakarlı, Selçuk, Türedi, Azat Erol. Selamlarım bakidir. Adil olmayan güç zalim olur. Zalim de en güçlü olduğunu zannettiği gün canından olur. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşundan Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, aleyküm selam Serhat kardeşim. Burada kader birliği yaptım koğuşun adaletini sağlayan başta olmak üzere Hüseyin Şimşek, Aslan kardeşim, Boncukçular Kralı, yakışıklı karizmatik Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Boksör Oğulcan Türedi, İbrahim Yılmaz, Arda Doğan, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir, Gündoğdu, Daykolu, Ahmet Çetinel, Yavuzhan, Erkan ve farklı kurumlarda olan Ömer Koç, Melih, Emoş Özdemir abimiz, Yusuf Can Biler ve İkinoğlu'ya da çok selam olsun. Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kimin kayığı hızlıysa ona binmeye çalışanlar dikkat edin, bu deniz sizi de boğar. Erdem şarkısı bu derlere armağan olsun Basmaneli Velo. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Olcan Türedi, aleyküm selam Olcan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşumuzun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, ucunda ölüm de olsa özgürlüğü de olsa asla boyun eğmeyen aslan yürekli Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Balalı, Emirhan Yiğit Gedizli, Ose Serhat Yalçın yani Basmaneli Velo, Seyit Yoldaş, Şaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan, Erkan Daykolu, Ahmet Çetiner. Bu derlere çok selam olsun farklı kurumlarda olan başta Burak Yiğit abimiz, Emoş Özdemir, Onur Ersoy, Azat Erol, Halil Türedi, selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı. Kaçanların değil savaşanlarındır. Güzel günler elbet güneş bize de doğacak. O gün ay güneşten daha parlak olacak. Saygılarla ben Oğuzhan Oğulcan Türedi. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Menemen C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Aleykümselam Osmancan kardeşim. Gedizli Ose. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, yol gösteren yakışıklı kardeşimiz, karizmatik kardeşimiz, aslan yürekli Bayraklı'dan Berhan Teliman yani Zanlı, Gümüş Bala ve Emirhan Yiğit, Boksör Olcan Türedi, Serhat Yalçın, Basmaneli Velo, Dodo, Arda Doğan, Ahmetli İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Yavuzhan Erkan, Daykolu Ahmet Çetiler, farklı kurumlarda olan Berhan Teliman'ın namı der dayısı Emoş Özdemir, Onurcan Devrim, Doğanay, Yusuf Can, bu canlara selamlarımız bakidir, saygılarla ben C6 koğuşundan Osmancan Oğuz. Selamünaleyküm Murat abi, ben Menemen C6 koğuşuna yatmakta olan Gümüş Ballalı Emirhan Yiğit, aleyküm selam Emirhan kardeşim. Burada kader birliği yaptım başta olmak üzere koğuşun adaletini sağlayan Hüseyin Şimşek, canım kanım yoldaşım aslan dostum Berhan Teliman yani Zanlı, Boksör Olcan Türedi Gedizli, Ose Arda Doğan Basmaneli Velo, İbrahim Yılmaz, Seyit Yoldaş, Çaki, Kadir Gündoğdu, Daykolu Ahmet Çetinel, ayrıyeten farklı kurumlarda yatan başta aslan abim Burak Yiğit, Emoş Özdemir, Yusuf Can Biler, Vedat Budak canlara çok selamlarım bakidir Berhan Teliman yani Zanlı diyor ki, kaybetmekten korktuğunuz tek şey Allah'ın rızası olsun, geriye kalan her şeyi unutulmaya mahkumdur. Abim Burak Yiğit'e Ahmet Kaya'dan Bir Anka Kuşu şarkısı armağan olsun.
Selamünaleyküm Murat abi, ben

0: Menemen C2'den Reis Harun Güven. Aleyküm selam Harun kardeşim. Kalbimin sahibi ömrüm. Sen bu dünyadaki en kıymetli hazinemsin. Senin gözlerin benim cennetim. Seni sevmek kelimesinin en yakışlı insansın. Gökyüzü bir kalem, denizler bir mürekkep olsa yine de yazmaya yetmez sana olan sevgimi. Ben en çok seni sevdim gül yüzlüm. Bazı konuların açıklaması için mektup çıkardım. Orada yaptım. Ben hataya da düştüm. Kabul ediyorum. Özür dilerim. Kendimi bu konuda da savunamam. Seni her şeyden, herkesten çok seviyorum bir tanem. Kadın kapalı B10 koğuşuna atan kıymetli eşim Naciye Güven'e Rındam'ın şarkısı Armağan Olsun. Selamünaleyküm Murat abim, ben Menemen C2'den Tolga Kartal. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Maçta koğuşumuzun adaletini sağlayan ayrancıların babası Turan Avşar, dostum Reis Harun Güven, Can abim Ceyhun Karabağlı, kardeşim Latif Can Doğan, Hasarlı'nın Seferi Alaaddin Akta, Aslanlar Aslan'ın kardeşim Ömer Cengiz Yüksel, Adanalı Cumali Kasır, Alaçatılı Batu Başar, Diyarbakırlı Muhammed Kılıç, Halo Murat Altın'la gece Reis Harun Güven kardeşimin sözünü bırakmak istiyorum. Duvarlar bedenimi tutar, özgürlüğümü değil, şerefine yatan tüm mahkumlara selam olsun. Beylerin ağası olmaz, edeple giden saygıyla gelir. Selamünaleyküm, ben Menemen C2 koğuşuna Reis Harun Güven. Başka kurum ve kuruluşlarda bulunan candan öte can dost abi kardeşlerim. A12'den Mahsun'dan Müslüm Adıyaman, Diyarbakırlı Mami Kılıç, Aslanlar Aslan'a Aslan abim Ercan Koçak, Bornavalı Ömer Cengiz Yüksel, Hüseyin Morkoç, can dostum Latif Can Doğan, Alaaddin Aktay, yeğenim Kadir Etik, Ekrem Şahin Menemen, C5'te yatan Mustafa Göktaş, Serkan Kiremitçi, bu derlere senin sesinden selam olsun Murat abi. Şaşkın şarkısı Ömer Cengiz Yüksel dostuma sizlere gelsin. Aleyküm selam Harun kardeşim.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.

Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Saadettin kardeşim. Buradan Allah'ın aslanı kardeşim Aydın Bıçakçı. Seni canımdan çok seviyorum kardeşim. Sen benim canımsın. Attığın tırnağa değişmem hiçbir şey. Canımı iste, canım feda senin uğruna. Her gecenin bir sabahı vardır ve inanıyorum ki bu karanlığımızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Hayatta en değerli şey tecrübedir. Kazanmak için kaybetmek gerekir. Düşsek de bismillah deyip ayağa kalkanlardanız. Gecen güzel olsun Aydın babam. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben Saadettin Bıçakçı. Karanlığa düşmek normaldir. Önemli olan yeniden aydınlığa yürümektir. Sırf aydınlığım olsun diye kendimi ateşe verir yakarım. Bir ağaç misali. Biz çok fırtınalar gördük, savrulduk ama eğilmedik. Eğilseydik çok kapıdan geçerdik ama biz dik durmayı seçtik. Allah herkesin gönlüne göre versin. Kim bizim hakkımızda ne düşünüyorsa Allah ona bin katını versin. Dualarımız seninle kardeşim. Murat abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Demu Devran şarkısı armağan ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sado Bıçakçı. Selamünaleyküm abim benim. Ben Saadettin Bıçakçı. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam ederim. Abilerim Ümit Alper, Cebrail Aslan, Ekrem Birlik, Özkan, Demirbaş, Vedat Şan, Serkan Alper, Hamdin Çelik, Akhisar'da yatmakta olan dayım Musa Aktaş, kardeşlerim ve dostlarım Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Yusuf Samar, Uğurcan Bıçakçı, Ömer Otçeken, Ahmet Gülçin, Yusuf Gülçin, Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Emir Yalçın, Poyraz Sayacı, Botan Kartal, Abdullah Nurdoğan, Şerif Çağrı'dan, Veysel Ekinci, Serhat Aktaş, Devrim Birlik, Osman Östemen, Murat Can, Kayacan, bu canlara ve abilere çok çok selam eder, özgürlük mahkumları şarkısı armağan ediyorum. Tüm Gazi Emir ve Gediz çocuklarına bin selam olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, ben amcanın oğlu Mesut Bıçakçı, canım kanım dostum, zaman bir öncelik meselesidir, herkes değer verdiğine müsaittir. Sen bizim hem zamanımız hem takvimimizsin, şimdi senin yokluğunda sanki saatler durmuş, günler ise geçmiyor gibi. İnan amcaoğlu, seni çok özledik, yokluğun çok belli, her daim gönlümüzdesin, seni çok seviyoruz dostum, kendine çok çok iyi bak, aklımızda gönlümüzde seninle, Allah senin olsun. Abi, Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya Evçü Dünya'ya şarkısı armağan ediyorum. Seni seven Mesut Bıçakçı. Canım kanım Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya selamlar. Candan bakidir. Başta dayılarım Serdar Subaşı, Ferhat Subaşı, Mehmet Subaşı, Kahraman Subaşı olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Veysel Ekinci, Ali Baba İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, İstanbullu Kaan Polat, Kerem Kavlagan, Şakir Can Palit, Ali Şay, Arda Özdemir, Görkem Kalemkuş, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Murat Ertek, Gökhan Güngör, Mesut Yılmaz, Melih Uğurkan, Ercan Tekin, Tahir Yıldız, Eren Yeniköy, Hasan Batur, Seçkin Özyavaş, Coşkun Özuzdur, Gökhan Yıldırım ve T3 kurumu C13 koğuşuna bulunan dostlarıma, kardeşlerime bin bir selam eder. Ahmet Kaya'dan Dostum Dostum şarkısı armağan ediyorum. Aydın Bıçakçı'ya gönülden sevgilerimi gönderiyorum. Selamünaleyküm Murat abi, Kral Aydın Bıçakçı, ben Uğurcan Bıçakçı. Aleykümselam Uğurcan kardeşim, nasılsın, iyi misin, inşallah iyisindir, seni canımızdan çok seviyoruz, bunu unutma, elbet bir gün bu esaretten kurtulacaksın ve özgürlük sofrasında hep birlikte olacağız, biz aynı ağacın yapraklarıyız, bizim kökümüz sağlamdır, çok şükür, Allah yar ve yardımcın olsun, tüm sofranı paylaştığın abi dost kardeşlere selam ediyorum, T3C13'teki kardeşlere de selamlar olsun, hepiniz Allah'a

0: emanet olun. Murat abi gece bir söz peşinden gidecek cesaretin varsa bütün hayaller gerçek olur. Canım kanım babam, Allah'ın aslan aydın bıçakçı, ben Sado bıçakçı, sen beni 9 yıl boyunca hapishanelerde bir gün bırakmadın. Maddi manevi her daim yanımda oldun. Babalık abilik yaptın. Ben seninle hayata tutundum babam. Allah'ım seni korusun, Allah'ım senin yoldaşın olsun. Herkese senin gibi kardeş nasip olmaz. Bir canım var önce Allah'ın, sonra senindir. Bu dört duvar bizi asla yıkamaz elbet. Bir gün ikimiz de özgürlüğümüzü elimizde, sevdiklerimizle birlikte olacağız. Gece bir söz de benden olsun. Geç kalmış sözler defnedilmiş ölüye benzer. Mezar ne anlar çiçekten aslan aydın bıçakçı. Ailemizin derlisi, abilerin abisi, Allah'ın aslan aydın bıçakçı. Ben dayın kahraman subaşı. Umudun, yoldaşın, sabrın en büyük silahın olsun. Nefes alıyorsan hala bir umut var demektir. Bizim dualarımız hep seninle. Sen aslansın canım yeğenim. Aslandan kurban olmaz. Değeri kime vereceğini bilmelisin. Suyu kıymetsiz bulana denizi versen yetmez. Umut sabredenlerin, zafer inananlarındır. Allah'ın aslanı yeğenim aydın bıçakçıya Ahmet Kaya Arka Mahalle şarkısı armağan ediyorum. Can Aydın Bıçakçı, ben Abidin Bıçakçı. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyi ve de sağlıklısındır. Merak etme, seni en kısa zamanda oradan alacağız. Senin anca bedenini tutsak ederler, ruhunu asla. Şeyh Musun Veysi'nin önderinde sana çok çok selamları var. Hiçbir zaman yıkılmadık, yıkıldık sandığımız yerden daha sağlam kalkmak da bizim imzamız. Umutların en sevdiği gündür yarınlar. Yarınlarda buluşmak dileğiyle Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya mayın tarlasına döndü yüreğim şarkısını hediye ediyorum. Selamünaleyküm Murat abi, ben Saadettin Bıçakçı. Aleykümselam Sado kardeşim. En başta paşam Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı'ya bin bir selam eder. Hemen akabinde Tosun Paşa, Eyüp Sayan, Şerif Subaşı, Taner Subaşı, Uğurcan Bıçakçı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Ömer Otçeken, Emir Yalçın, Kedi Şerif Çağrı'dan, Abdullah Nurdoğan, Ali İnce, Serhat Aktaş, Osman Öztemel, Vedat Şan, Poyraz Sayacı, Hamdin Çelik, bu canlarıma ve tüm Gediz Gazi Emir çocuklarına candan selam ediyorum. Tüm Kürtçe şarkıları armağan ediyorum. Sizleri seven Saadettin Bıçakçı, bu şehirde Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben bir nolda yatmakta olan Menderesli Kerem Kavlaga. Başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abime yürekten selamlarımı gönderiyorum. Hemen akabinde abilerim, dostlarım olan Veysel Ekinci, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakir Can, Palit, Arda Özdemir, Harun Keskin, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, bu canlara ve tüm Menderes Gazi Emir çocuklarına binbir selam eden Aynur Polat'tan Esmere şarkısı armağan ediyorum. Gece bir söz, senin için başkasından vazgeçen bir gün mutlaka başkası için senden vazgeçer Kerem Kavlağan. Ben Kerem Kavlağan, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abime saygı, sevgiyle birlikte selamlarım bakidir. Canımdan çok sevdiğim abim Saadettin Bıçakçı başta olmak üzere kardeşlerim, dostlarım Görkem Kalemkuş, Ozan Madras, Seçkin Özyavaş, Çağrı Araç, Suç Ortam, Metin Yıldız, Mustafa Kavlağan ve T3C13'teki abimin derlerine çok çok selam ediyorum. Yusuf Saban abime de selam olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Ben Menderesli Kerem Kavlağan, tekeli çocuklarına da ayrıca selamlar olsun.
1: Keyfe Değer Kafe Koçero tüm mahkumlara hayırlı tahliyeler diler.

Koçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle başlıyor. Dostumuz Aydın Bıçakçı, bizim kardeşliğimiz cezaevine girene kadar değil, ölene kadardır. Seni unutanın kanı kurusun. Her zaman yanındayız. Her zaman seninleyiz. Kimse garibanın mazlumu ezmesin, hakkını yemesin. Zalime merhamet, mazluma ihanettir. Allah her zaman mazlumlarla beraberdir. Tüm şerefiyle atan mahkumların kılıcı keskin olsun. Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı, seni gönülden seven Mesut Bıçakçı. Abi ben İstanbul Ataşehir'den Kaan Polat, başta farklı kurumlarda olan Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime saygı ve selamlarımı gönderiyorum. Abilerim, kardeşlerim olan abim Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Ali İnce, Mustafa Argın, Göksel Can Erden, Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, Arda Özdemir.

Emir Ali Şay ve tüm gurbet hapishanelerinde yatan İstanbul mahkumlarına bin bir selam olsun. Biz sevdiklerimizi kır çiçeği gibi elimizde değil, kurşun yarası gibi gönüllerimizde taşırız. İstanbullu Kaan Polat. Abi ben İstanbullu Kaan Polat. Başta Allah'ın aslanı, Kral Aydın Bıçakçı ve Saadettin Bıçakçı abim olmak üzere. Çağrı Araç, Egecan Alena, Kaan Çakıcı, Görkem Kalemkuş, Ercan Tekin, Murat Ertek, Ali İnce ve abimi Saadettin Bıçakçı'nın kardeşlerinin bulunduğu T3C13 koğuşunda selamlarımız bakidir. Kimseden bir beklentimiz yok. Herkes şerefiyle yaşar. Sizleri seven İstanbullu Kaan Polat. Ya zindanlar ya saraylar kısmını şu an. Zindanlar kısmındayız. Ya ölüm ya özgürlük. Selamünaleyküm Murat abi, ben Murtakeli Gökselcan Erden. Aleykümselam Göksel kardeşim. Öncelikle başta olmak üzere Kral Aydın Bıçakçı abime ve burada aynı koğuşta kan bağım olmasa da can bağım olan aslan abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Mustafa Argın, Şakircan Palit ve kardeşlerim Kerem Kavlargan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve akabinde farklı kurumlarda yatmakta olan Ümit Alper abime, Ekrem Güneş abime, yeğenim Murat Deringöl ve Murtayken'in tüm aslan çocuklarına selam ediyorum. Çakalların saltanatı aslan ayağa kalkana kadardır özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. Bu canlara Metin Işık'tan Ağla Gözüm şarkısı armağan ediyorum. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Selamünaleyküm Murat abi, ben Bozyaka'dan Şakircan Palit. Aleykümselam Şakircan kardeşim. Başta Allah'ın aslan Aydın Bıçakçı abimiz olmak üzere. Adaleti hiç şaşmayan abim Saadettin Bıçakçı ve Veysel II. Mustafa Argın, akabinde dostlarım Murtakeli Gökselcan Erden, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı, abilerime, kardeşlerime Samet Akşit, Ayhan Erez, Emre Dikici, bu canlara özgürlük sofralarında buluşmak dileğiyle. İzmirli Damla'dan Göz Göze Geldiğim An şarkısı bu derlere armağan olsun. Sabır dolu günler, umut dolu yarınların garantisidir. Tüm Bozyaka çocuklarına selam olsun. Kral Aydın Bıçakçı'ya sevgilerim bakidir. Murat abi, ben Birnoğlu'da yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, farklı kurumda yatmakta olan Aydın Bıçakçı abimize bin bir selam eder ve burada can yoldaşlığı, kader birliği yaptığım abilerim Saadettin Bıçakçı, Veysel II. Mustafa Argın ve kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir ve farklı kurumda yatmakta olan Ümit Alper, Ekrem Güneş abime ve yeğenim Murat Deringöl'e de çok selam eder, gözlerinden öpüyorum. Bu canlara Müslüm Gürses'ten Bu Da Geçer şarkısı armağan olsun. Yolumuz ne kadar uzun olursa olsun elbet bir gün o güneş bizim için de doğacak. Ben Murtakeli Gökselcan Erden.

2A1 koşulan Uğurcan Bilgi, aleykümselam Uğurcan kardeşim. Başta Aslan amcam Eyüp Gürgür olmak üzere kader birliği yaptım dostlar. Atakan Koçak, Doğukan İrin, Bertu Er Özçınar, Hasan Maden, Ahmet Fırfır, Emin Sırtlan, Özgür Bulut, bu derlere selamlar. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Blok 3'ten Escobar şarkısı armağan olsun. Ben T2A1'den Uğurcan Bilgi, başka kurumlarda bulunan abi kardeşler, başta abim Abdi Bilgi, Agit Fırat Çergen, Alpaslan Aldanmaz, Ertuğrul Gürgür, Sebo Alakuştekin, Ozan Dağhan, Polat Denerli, Emin Karaçalı, Hayati Çankaya, Erol Özbaylak, bu derlere benden selam olsun. Beni tanıyan tüm herkese selam olsun. Sevinçek'ten Vur Beni şarkısı armağan olsun. Ben T2A1 koğuşundan Ahmet Fırfır, öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere kamba olmasa da camba olan abilerim Hasan Maden, Samet Kılıç, Atakan Koçak, Uğurcan Bilgi, Bereket Akmeşe, T3'te bulunan kardeşim Zeki Durgay ve Hasan abimin kuzeni bir nolda olan Turhan Korunur, bu derlere selamlarım bakidir, sizleri seven Ahmet Fırfır. Selamünaleyküm Murat abim. Ben TK1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden. Aleykümselam Hasan kardeşim. Öncelikle koğuşumuzun adaletini sağlayan Eyüp Gürgür başta olmak üzere Samet Kılıç, Atakan Koçak, Ahmet Hırhır, Erdinç Ballıkaya, Davut Demirkıran, Halis Gül, Doğukan İrin, Çakır Koçak, Baran Şimşek, Uğurcan Bilgi, Bertu bulunan Eray Dönmez ve bir nolda kuzenim Turhan Korunur'a selamlar olsun. Murat abi, biz T2A1 koğuşundan Altındağlı, Kandereli, Keko, Hasan Bucalı, Samet Kılınç ve Aslan kardeşim Ahmet Fırfır. Biz bırakalım kendilerini dev aynasında görenler, bizler her kimsenin mevki konumuna bakmadan yapılan her yanlışın hakkını vermiş insanlar olarak devam edeceğiz. Sana da selam olsun Murat abi, aleyküm selam kardeşlerim. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Keko Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7'de olan canımdan çok sevdiğim yoldaşım ahiretliğim olan Gamze Maden'e sesleniyorum. Canımın yarısı, benim kalbi güzel sevdiğim, sana olan sevgimi, aşkımı, özlemimi anlatmaya kelimeler yetmez. Allah'a yemin olsun ki seni her şeyden, herkesten çok seviyorum ve çok özlüyorum. Sen iki cihanda benim helalimsin, kalbimin sahibi Gamze. Murat abi, ben T2A1 koğuşundan altında Kandereli Hasan, yani Hasan Maden, kadın kapalı B7 olan kalbimin tek sahibi kadınım Gamze Maden'e sesleniyorum. Sol yanım, yaşama sebebim, bu deli seni her geçen gün daha da çok severek ve özleyerek kavuşacağımız günü bekliyorum. O gün gelecek, buna inanıyorum ve ondan sonra bir an bile ayrılmayacağız, sana söz veriyorum. Seni canımdan çok ama çok seviyorum ve özlüyorum, seni çok seven kocan Hasan Maden. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben bir nolda yatmakta olan Bozyaka'dan Şakircan Palit, başta farklı kurumda olan Aslan Aydın Bıçakçı abime ve reisimiz abimi Saadettin Bıçakçı'ya selamlarımız bakidir. Hemen ardından abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın ve can dostum Göksel Can Erden kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Hurşit Arda Özdemir ve akabinde diğer kurumlarda yatan Ümit Tür, Aykut Sarı abilerime ve dostlarım Samet Akşit, Ayhan Eres, Emre Dikinci, beni tanıyan tüm dostlarıma selam olsun. Cambay'dan Bertaraf şarkısı tüm sevdiklerime gelsin. Şakircan Palit, karanlık insanlar olsanız ne olur, sizlerin karanlığınızı yok edecek aydınlığımız var bizim. Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Murtakeli Gökselcan Erden, senin aracınla abilerin abi Saydın Bıçakçı abime çok selam eder, saygılarımı gönderiyorum. Canımız kanımız reisimiz Saadettin Bıçakçı abim başta olmak üzere abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın, kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Harun Keskin, Arda Özdemir ve farklı kurumlarda yatan, beni tanıyan tüm ismini sayamadım dostlarım ve tüm Murtake çocuklarına selam olsun. Uzaktan sevmek diye bir şey var. Bir mahkumun pencereden özgürlüğe bakması gibi. Ahmet Kaya'dan Penceresiz Kaldım Anne şarkısı tüm dostlara armağan olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Murat abi, ben Şakran, bir nolda yatmakta olan Murtakeli Gökselcan Erden, başta Allah'ın aslanı Aydın Bıçakçı abime çok selam ediyorum. Buradan benim için çok önemli olan reis abimiz Saadettin Bıçakçı abim, Veysel Ekinci, Mustafa Argın, can dostum Şakircan Palit, kardeşlerim Kerem Kavlagan, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir, Harun Keskin ve farklı kurumda yatmakta olan
Aslan Ümit Alper abime ve tüm Murtake kardeşlerime, dostlarıma çok selam olsun. Ben Murtakeli Gökselcan Erden. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var. Sado abimin T3 kurumu C13 koğuşundaki kardeşlerine de selamlar olsun. Abi ben bir noldan Harun Keskin. Başta Allah'ın Aslan Aydın Bıçakçı abime sonsuz saygı ve sevgilerimi sunar, hürmetle selamlıyorum. Burada benim için değerli abilerim, reisimiz Saadettin Bıçakçı ve abilerim Veysel Ekinci, Mustafa Argın. Benim için çok değerli dostum Gökselcan Erden. Kardeşlerim Şakircan Palit, Kerem Kavlagan, İstanbul'da Kaan Polat, Ali Şay, Arda Özdemir. Bu canlar Ahmet Kaya'dan nereden bileceksiniz şarkısı armağan ediyorum. T3C13 koğuşundaki abimin derdlerine de selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben bir nolda yatan çam dibinden Hurşit Arda Özdemir. Aleykümselam Hurşit kardeşim. Başta abilerim Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar ve burada can yoldaşlığı yaptım. Benim için çok değerli abilerim başta olmak üzere Reis Saadettin Bıçakçı, Veysel Ekinci, Kasabalı Mustafa Argın, Murtakeli Gökselcan Erden, Şakircan Palit, İstanbullu Kaan Polat, Ali Şay, Kerem Kavlagan. Bu canlara ve tüm dostlarıma Tülay Maciran'dan Yıllarımı Ver şarkısı armağan ediyorum. Tüm Çamdibi çocuklarına selamlar olsun. Her karanlık aydınla mahkumdur. Murat abi ben Çamdibi'den Hurşit Arda Özdemir. Burada farklı akvaryumlarda yatmakta olan, benim için çok değerli olan abilerim Seçkin Özyavaş, Bünyamin Kürt, Hasan Batur, Sezgin Alan, Coşkun Özuzdur, Melih Urkan, Mesut Yılmaz, Tahir Yıldız, Görkem Kalemkuş, Eren Yeniköy ve farklı kurumlarda yatmakta olan Allah'ın Aslanı Aydın Bıçakçı, Ümit Alper, Yusuf Samar, Ahmet Kaya'dan dostum dostum şarkısı armağan olsun. Bu İzmir'de Aydın Bıçakçı diye bir gerçek var.

Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor. Cümleten selamünaleyküm. Hayırlı, huzurlu, güzel bir akşam dileklerimle. Cezaevlerinde abilerim, kardeşlerim, kadın kapalı da ablalarım, kız kardeşlerim, hepinize, cümlenize sevgiler, selamlar, sağlık, sıhhat, afiyet, huzur dileklerimle. Kalbinizce, gönlünüzce güzel bir hafta sonunuz olsun inşallah. Açılışa yetişemedim. Kayıt mesajları da paylaşılırken araya da girmek istemedim. Hepinizi seviyorum. Kayıt mesajlarımızı paylaştık. Bu haftanın son Murat'la Gönülden Gönüle programını inşallah kazasız belasız huzur içerisinde sizlere sunar. Bu haftayı da bu şekilde kapatırız inşallah. Tekrardan hepinize sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Hadi bakalım koş mesajlarıyla başlayalım. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ben TKC7'den Baran Alsaç, kader birliği yaptım abi kardeşlerim. Bekeş, Murat Turgut, Özkan Özdemirli, Sergen İşmez, Berkay Buldaş, Arda Doğan, Nuri Erdem, Merdo Manap, Mertcan Erda, Onurcan Aksakal, Ömer Şahin, Hamza Geri Tekin, Yusuf Kayhan, aynı kampüste bulunan dostlarım. Sedat Altun, Müfitcan Dülger, Ersoy Dönmez, Görkem Dayarkol, Berk Korkut, Osman Altun, bu derdere Hazar Yıldız'dan Bilsen şarkısı armağan olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle sizleri seven kardeşiniz Baran Alsaç. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Biz bizi sevenler ile ömürlük mukaveleler imzalarız. Günün adamı ile işimiz olmaz. Ömürlük adamlar olan Halil Karagöz, Mete Dökme, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Afvan Yılmaz, Osman Sucu, Volkan Şendili sizleri seven kardeşiniz Abdülsamet Cinoğlu. Ben kaybetmekten korktum, her şeyi özgür bıraktım. Ben T1B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Canlarım Halil Karagöz, Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Hakan Uçar, Muhammed Ömercan, Kerim Bakır, Ozan Yazar, Özcan Yazar, Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle. Sen de yalan oldun ya, tüm doğrular keyfine baksın. Abim Halil Karagöz'ün derdisine Neşet Ertaş'tan sen benimsin. Ben seninim şarkısı armağan olsun. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Başta kader birliği yaptım aslan abim Halil Karagöz olmak üzere dostlarım Mete Dökme, Afvan Yılmaz, Kerim Bakır, ayrıca A7 atan canlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar, Berkay kardeşimize de bin selam olsun. Özlemek için sevmişiz, kavuşmak ne haddimize. Kolay gelsin Murat abim. Ben B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Sağ ol Abdülsamet kardeşim. Ben Birnoğlu B18'den Abdülsamet Cinoğlu. Abilerim Halil Karagöz, Osman Sucu, Volkan Şendil. Dostları Mete Dökme, Afvan Yılmaz, A7'de yatan dostlarımız Ozan Yazar, Özcan Yazar ve Berkay kardeşimiz cansınız. Bir sen vardın aklımda, bir de seninle olan hayallerim Abdülsamet Cinoğlu. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Torbalı'dan Etem Akbulut. Aleykümselam Etem kardeşim. Şakran T2 B16 koğuşuna yatan Baran Gerçek ve kader arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Burada Günler Geçmiyor şarkısı armağan olsun. Ben Torbalı'dan Enes Yeşilbaş. Şakran 2 nolu kurumunda bulunan B16'dan Aslan kardeşim Baran Gerçek Bargıran. Foça Açık Cezaevinde yatan Aslan abi Murat Altuntaş ve Şakran

yatan T4B10'da yatan Burak Yeşilbaş'a selam ederim. Beklenen gün gelecekse çekilen çile kutsaldır. Özlenen ve beklenensiniz benden. Tüm dostlara Adana Layhan'dan döneceğim bir gün şarkısı armağan olsun. Ben T1A3 ölümsüzler koğuşundan tahliye olan Cengiz Aydoğan, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan başta Gümüş Balalı, Murat Erez, Namıder Balina, Ahmet Gezer, Namıder Rafik Delkolu, Engin Kaya, İlhami Türkmen, Engin İrvasa, Onur Serme yani Dino, Oğuzcan Oğuz yani Koştu, Berkan Mert Türk Alpaslanlı yani Hançer Bergamalı, Gökhan Çalışkan, Samet Menek, İbrahim Dağlı ve tüm A3 koğuşuna selam olsun. Gece Balina Murat abimin sözüyle kapatmak istiyorum. Her ne kadar büyük balık küçük balık devri bitti deseler de kayda değişmez, büyük balık küçük balığı her zaman yer. Selamünaleyküm Murat abi, ben ikinoğlu C7'den Berkay Buldaş. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Murat Turgut, Baran Alsaç, Onurcan Aksakal, çavuşumuz Merdon Manav, Nuri Erdem, Arda Doğan, Cengiz Anlı Musti, Murat Özel yani Bekeş, Umutcan Ünsal, meydancımız Umut Çapay, İhsan Karabulut, Mertcan Erda, Hamza Giritekin, Yusuf Kayhan'a Uygar Donay'dan Budam Yalan şarkısı armağan olsun. Murat abi ben ikinoğlu B7'den Berkay Buldaş, kader birliği yaptım abi, kardeşlerim Baran Asaş, Murat Turgut yani Bozo, Arda Doğan, Onurcan Aksakal, Merdo Manav, Umutcan Ünsal'a selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak kurtulsun, biz her koşulda aslan gibiyiz. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4B16 koğuşuna bulunan Sivaslı Veysel. Aleyküm selam Veysel kardeşim. Koğuşumuza bulunan dost kardeşlere hitaben Mamican Savcı, Mehmet Altunbaş, Emirhan Canbaz, Maviş Demirbaş, Faik Bürücüler, Yoldaş Cancan, Tarkan Polat, Ali Turap Yentüs, Yusuf İslam Dilek, Burak Reis, Yakut Taner, Özçaki Ünaler, Hayrettin Sert, başka koğuşlarda bulunan Serdar Ateş, Mami Tutkun, Şahin Sincar, Hüseyin Turgay, bu saydıklarıma bin selam ederim. Hayat radyo gibidir Murat abi, karşımıza yeni insanlar çıkar ama hepsini sevemeyiz. Biz Şakran Açık Cezaevinden Devran Yüksek ve Resul Kartal, burada bizle kader birliği yapan dost ve kardeşlerimiz Sezgin Oyanık, Cüneyt Beşer, Şeyh Mustu, Mert Pek, Yunus Tutkun, Fevzi Kılınç, Emre Özer, Ali Acar, Caner Koravcı, Abdi Bilgi, Mertcan İmrak, Ahmet Asır, Eray Enes Ağar kardeşlere selam olsun. Murat abi, Murat Şampınar'dan nerede şarkısı abim Devran Yüksek armağan olsun. Murat abi sen de cansın, seviliyorsun. Ben Şakran Açık Cezaevinden Resul Kartal. Değerli abi Murat Bingöl, ben Şakran Açık'tan Resul Kartal, başta can abim Ozan Ahmet Kartal olmak üzere amcam Aydın Demirbaş, Poyraz Sayacı, Demir Yıldırım, Muhittin Karakaş, Uğur Tezcan, Mert Eko, Kahraman kardeşler, Sefa Haral, Uğur Albay, Şenol Başkut, Adem Kocapınar, Görkem Akgüz, Devran Karahan, Boksör Çağrışı, Fırat Gizgin, Murat abi, Ahmet Kaya'dan Şafak Türküsü, abim Devran Yüksek, Ozan Ahmet Kartal ve amcam Aydın Demirbaş armağan olsun. Seni seven Resul Kartal. Ben Şakran Açık'tan Devran Yüksek, Murat abi senin aracılığınla dost ve kardeşlere selam yollamak istiyorum. Başta burada benle kader birliği yapan can kardeşim Resul Kartal, Cüneyt Gülsen, Şeyh Mustürk, farklı kurumlarda olan Çetin Temel, Cihan, Vedat kardeşler, Şakir Söylenmez, Emir Yıldırım, Cavit Köroğlu, Muhittin Karataş, Serkan An, Ezgi Muş, Fatih Özışık, boksör Muhammed Abdurrahman Gülali ve sana da selam olsun Murat abi. Aleyküm selam kardeşlerim. Selamünaleyküm Murat abi, ben T3A9 koğuştan Yiğit Uzunay. Aleyküm selam Yiğit kardeşim. Buradan koğuşumuzdaki dostlarım Suat Akbalık, Örnek Köylü, Ozan Gencer, Hüseyin Ali Gezgen, Yamanlardan Yağız Zorba, Mete Zorba, Adanalı Ulaş Tayaksi, Yusuf İslam Çetin, Emir Boğa'ya selam olsun. Gece bir söz bırakıyorum, biz dostlarımızı kır çiçeği gibi avucumuzda değil, kurşun yarası gibi göğsümüzde saklarız. Selamünaleyküm can güzel abi Murat Bingöl, ben Ayrancılardan Şiar Çoku. Aleykümselam Şiar kardeşim. Şakran 1, 2, 3 ve 4 nolda yatmakta olan Baran Gerçek, Namıder Bargıran, İbrahim Akbaş, Köfte Mehmet, Ali Baraç, Doğukan Öz, Yiğit Uzunay, Doğukan Bakan, bu canlara Gökhan Donay'dan Kala Kaldım şarkısı çalarsan sevinirim abi. Allah'a emanet olun, tüm dostlara selam olsun. Ben C13 koğuşundan Başak İvak, benim canım canı ballı lokmam Ece İvak ve burada tanıdığım güzel insanların başında bana kendimi iyi hissettiren Ebru, gülüşü de kendi gibi güzel olan canım arkadaşım Buğsem Erdem, her daim yanımda olan canım ablam Sarı Gönül yani Gönül Akça, gece söz değil iz bırakmaya geldik. Gözler kapatıldığında herkesin karanlığı aynı, hikayeleri farklıdır. Nasihatler bilenlerin olsun, biz yaşayarak

öğreniyoruz. Murat abi, bu değerlerime blok 3'ten Sebebi Yar şarkısı armağan olsun. Ben 13 koğuştan Başak İvan

Selamünaleyküm Murat Bingöl abim, ben Tolga Yalur. Aleyküm selam Tolga kardeşim. Şakran Teş John 7 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım, koca yürekli adam gazeteci İbrahim Atmaca başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Öncü, Burhan Özay, Nurullah Karakoç, bu dostlara selam eder. Senin aracılığınla aynı kurumda ve başka kurumlarda bulunan dostlarım, başta değerlim paşam aslanım Muhammed Yalur, dostum Savaş Aktaş, Emrah Doğan, Berat Kurtay, Gündoğan Doğan, Yavuz Bal, Ferdi Bal, Şehmus Bulut, Murat Utuş, bu dostlara selam eder. Özgür yarınlarda görüşmek dileğiyle, bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat Bingöl üstadım, nasılsın, iyi misin? Ben gazeteci İbrahim Atmaca. Aleyküm selam İbrahim kardeşim. Şakran Teş C17 koğuşunda benimle beraber adaletini sağlayan dostum, dava arkadaşım Tolga Yalur başta olmak üzere Engin Alan, Berk Avcı, Volkan Erdoğan, Ömer Özen, Aykut Putiş, Fuat Gündoğan, İrfan Solak, Fatih Önce, Burhan Özay, Nurullah Karakoç'a selam ederim. Ayrıca T4'te yatan dostumun kardeşi Muhammed Yalur'a ve tüm Menemen çocuklarına selamlarımı iletiyorum. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Allah'ın dediği olur. Bizler figüranız. Ben Edo Saraç. Bu yürek nelere yeterse, bir can bir canı ne kadar severse, bir damardan ne kadar kan geçerse, yaşam ölüme ne kadar değerse, sen de benim için o kadar değerlisin. Sevdiğim kadın Neşe Gürbüz. Ben Edo Saraç, hayat ne kadar garip değil mi? Koca şehire meydan okuyorsun, iki gözde tutsak oluyorsun. Gözlerinde tutuklu kaldığım Neşe kaynağım. Yıldız Silva, aklım hep sende şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam. Dilek aleyküm selam kardeşlerim. Beraber kader birliği yaptığımız kardeşlerimiz Tarkan Polat, Emirhan Canbaz, Burak Reis, Yakut Maviş Demirbaş, Muhammed Mustafa Savcı Taner, Öz Ali, Tırpan Yentüs, Bozan Fidan, Casadi Çaki ve dayımız Ali Demirkaran, gece bizden bir söz. Bizde kaybetme korkusu yok. Kazanmadığımız oyunu bozarız. Yusuf İslam Dilek. Murat abi, biz 4 nolu B16 koğuştan yoldaş Cancan ve Yusuf İslam Dilek, aynı kurumda ve farklı koğuşlarda yatmakta olan başta Mami, Tutkun, Serdar, Ateş, Ferhat, Aslan, Şahin, Sincar, Mafya, Sedat, Ozan, Demir, Engin, Avşar. Menemen'de yatmakta olan kardeşlerim Ozan Doğru, Anıl Kanlı ve bizi tanıyan dostlara selam olsun. Gece bizden bir söz. Bizim çıkarsız yaşantımız sizin menfaat terazinizi bozar. Yoldaş Cancan. Şakran'da... Şakran'da yatan kocam Ferhat Arslan, dua gibisin bana, hangi vakit ansam seni, içime bir huzur düşür, her şeyim olsun istemiyorum, sen ol eksik kalan, ne varsa önemli değil, seni seviyorum, kalbimdesin yarim. Şakran'da yatan sevdiğim Ferhat Arslan, aşkım iyi misin, seni merak ediyorum, umarım her şey istediğin gibi yolundadır, çok özlüyorum sevgilim, az kaldı kokunu çekme, çok yoruldum ama gerçekleştirmem gereken hayallerin mutlu olması için gereken ne varsa yapacağım, yarim var, iyi ki var, Zuhal Arslan. Murat abi, Şakran bir nolu ağaç koğuşunda olan canım kalbim Serhat Bozdaş'a sevgilerimi yolluyorum. Abim ne olur kendini yalnız hissetme. Dışarıda seni seven insanların olduğunu, seni bekleyen bir ailen olduğunu hiç unutma. Bizim için önemli olan senin iyi olman, umudunu kaybetmemen ve kendine olan inancını koruman. Bu gece tüm şarkılar abime Namız'dan, Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'tan sana gelsin. Murat abi, buradan bir nolu A3'te bulunan canım abim Serhat Bozdaş'a, Antepli Ahmet Gezer, Namı der Rafik, Murat Eres, Namı der Balina ve derlilerimiz olan İlhami Türkmen'e selamlarımı gönderiyorum. Şakran Açık cezaevinde olan abim Umut Ölçar'a buradan tüm abilere sevgiler. Canınızı sıkmayın, bugünler geçer elbet. Kendinize iyi bakın, buradan Blok 3 Kusura Bakmayın şarkısı armağan olsun Derya. Selamünaleyküm Murat abi, ben Erol Gümüş'ten. Aleykümselam Erol kardeşim. Başta canım kanım olan T4C9 koğuşuna yatan abim Can Kaya olmak üzere onun derlisi T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya. Ayrıca Yılmaz Baş, Namı der Civciv, Serdar Alpo, Namı der Serok Mustafa, Melih Baş, Mali Acar, Namı der Ciz, Hacıko, Doğukan, Azat, Aykurt, Zekeriya, Kürdi. Adını geçiremediğim abi dost kardeşlere selam olsun. Abim Rıdvan Kaya ve Can Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. Rüzgar ne kadar sert eserse essin, kayadan alıp götüreceği tek şey tozdur. Selamünaleyküm Murat abi, ben T4C9 koğuşundan Can Kaya. Aleykümselam Can kardeşim. Canım kanım olan T1A19'da yatan abim Rıdvan Kaya başta olmak üzere Serdar Alpoğa, Namı der Serok, Yılmaz Baş, Namı der Civciv, Mustafa Melih.

Baş Hacıko, Doğukan Mali, Acar, Namıder Ciz, Azat Aykut, Zekeriya Kürdi, Ali Diken, Mevlüt Berk, Erdiş Çakmak. İsmini sayamadım. Dost abi kardeşlere de selam olsun. Abim Rıdvan Kaya'nın bir sözüyle bitirmek istiyorum. İzmir bizi sevmez ama iyi tanırım.

0: Evet, şöyle bir hemen açalım şunu da.
1: Foçalı Serhat Küçük ve Mertcan Karayüz katkılarıyla Murat'la Gönülden Gönüle devam ediyor.
2: Ben A5 koğuşundan Diyarbakırlı Seda Canbaz kıymetlim olan Menemen'de bulunan D4 koğuşu Burak Karabaş radyo başına. Kıblem sen olduğun sürece kalbim başkasına secde etmez Murat abim. Kıymetlim ve benim için dinetten Merse şarkısını çalarsan sevinirim. Ben Menemen cezaevinden Burak Karabaş ve Bozkurt Özkurt derli canım karıcım A5'te yatmakta olan Yasemin Başaran Özkurt ve Burak Karabaş'ın derdisi olan Seda Canbaz'a. Duvarlar yüksek olabilir ama sana olan sevgimin sınırları yok. Günleri değil, kavuşacağımız o ilk anı sayıyorum. Güçlü kal güzelim, bu günler de geçecek. Sevgilim elbet bir gün kavuşacağız. Bu şarkı benden sevdiğime gelsin. Cem Adrian'dan, sen benim şarkılarımsın, armağan ediyorum. Ayrıca sen çalışkan, Gülay Soygezer, Kader Demir, Dilara Pekcan selam eder. Selamünaleyküm Murat abi, biz Berdan, Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tari. Aleyküm selam kardeşlerim. Gece bir söz. Bizi bir dostlarımız bilsin, dost için nelerden vazgeçtiğimizi, bir de düşmanlarımız bilsin ödeşmeden vazgeçmeyeceğimizi. Şerefiyle atan herkese selam olsun, Etkin'den Kralını Tanımam şarkısı abimiz Fırat Gizgin ve dayımız Erkan Ecellioğlu'na armağan olsun. Murat abi, T1'den Berdan Batın, Doğanay ve Tatü İsmet Tarık, kadın kapalda yatmakta olan Merve Miray Yıldırıcı ve Gönül Sultan radyo başına. Çok büyük bir suç işleyip teslim olsak gözlerinize, ömür boyu kalbinize mahkum eder misiniz bizi? Bu derdilerimize selam eder Cengiz İmren'den Namerdim şarkısı armağan ediyoruz. Ayrıca Bozo Yusuf'un derdisi Nursel'in kardeşimize de selam ederiz. Biz Berdan, Batın, Doğanay ve Tatü İsmet. Murat abim, iyi yayınlar diliyorum. Şakran Teş Cep 5 koğuşundan nişanlım Mert Çulha radyo başına. Canım Mert'im, ay yüzlüm, nasılsın? Biz Şankaya geldik, halam da bana abiye aldı, kahverengi uzun. Fotoğrafını atacağım sana. Akşama kadar buralardayız, merak etme sevgilim. Herkesin çok selamı var sana. Ben de gözüme nişan elbiseleri kestirdim. Çıktığında çok güzel şeyler alacağız aşkım benim. Seni çok seviyorum kalbim. Şakran T3C5 koğuşunda ömrüm Mert Çulha radyo başına. Aşkım benim, kar tanem, her şey çok güzel olacak. Sen o güzel canına sıkma, çıktığında her şey daha güzel olacak. Kalbim, ben senin her zaman arkandayım. Sen başkalarını kafana takma. Biliyorum kafan dolu ama hepsi hallolacak. Seni bekliyorum ve beklemeye de devam edeceğim. Çünkü benim sevgim zamana değil, sana bağlı. Seni sonsuza kadar beklerim ömrüm. Şakran T3 Cep 5 koğuşuna bulunan oğlum Aksel Varol radyo başına. Oğlum, ruhum, seni çok özledik, çok seviyoruz, dualarımızdasın. Rabbim tez zamanda bizi kavuştursun, ümidini kesme. Allah'a sığın, benden sana eskisi gibi değilim şarkısı armağan olsun. Murat abim, iyi yayınlar. Şakran T3 Cep 5 koğuşuna bulunan canım eşim Aksel Varol radyo başına. Canım nasılsın? Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Sen geldiğinde daha da iyi olacağım. Evdeyim. Temizlik yapıyoruz. Mezarlığa gidip geleceğiz. Bizden başka kimsemiz yok. Kimseye güvenme. Bir şey anlatma. Rica ediyorum senden. Öpüyorum çokça. T3C5'te bulunan canım eşim Aksel Varol'a aşkım. Dün söylediğim şekilde kıl namazlarını, avukatlar gelecek yanına soracaklar. Not al, unutma. Seni tarifsiz özledim. Kavuşacağımız günü heyecanla bekliyorum. Sürekli olumlu düşün ama kendini en kötüsüne hazırla ki mutluluğumuz çok olsun. Bir kalp bir kere sever, seni çok seviyorum. Bir nolu T tipinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, seni bugün yine çok özledim. İçimde biraz burukluk, biraz hasret var. Sesini duymayı, yanında olmayı çok istiyorum. Seni çok seviyorum kocam. Ne olursa olsun kalbim hep seninle. Yokluğun bazı günler daha ağır gelir. Bugün de öyle bir gün. Burnumda tütüyorsun sesini ve seni çok özledim. Ama sevgimden hiç eksilmedi. Aksine her geçen gün sana daha çok bağlanıyorum. Seni çok seviyorum ömrüm. Bir nolu tetibinde bulunan eşim Şahin Aslan Özdemir, yokluğum bugün yine içime çöktü. Tek istediğim sesini duymak ve yanında olmak, seni çok özledim. Hem de anlatamayacağım kadar bazen içim kırılıyor ama sana olan sevgimden hiç vazgeçmiyorum. Ne kadar zor olursa olsun kalbim hala senin yanında. Seni seviyorum ömrüm. Yıldız Silbe, aşkım benden de öte şarkısını sana armağan ediyorum ömrüm. Buca Kırıklar, Fethiye'pinde kalan canım babam Kanivar Çelik. Seni çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Can Yoldaşım şarkısı babama gelsin. Hiçbir şeyi kafana takma. Bugünlerde geçecek. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Kızın Arya. Buca Fethiye'pinde kalan canım babam Mehmet Ali Çelik. Herkesin çokluğu senin yokluğun kadar etmiyor. Seni çok özledim. Seni çok seviyorum. Sana sıkı sıkı sarılıyorum. Biricik kızın Rengin. Merhaba Murat abi, ben Menemen cezaevinden Eyüp Uzun. Merhaba Eyüp kardeşim, derli büyüğüm Ercan, Bedo kıymetli kardeşim Kemal, Bedo derli kardeşlerim Kadir, Demir, Nurullah, Sığın ve bizi tanıyan bütün dostlara selam olsun. Geceye not, zindanlar her ne kadar kör ve karanlık olursa olsun umutlar her zaman aydınlıktır. Elbet geçer aslanlar, umudunuzu yitirmeyin. Sizi seven kardeşiniz Eyüp Uzun. Murat abim, ben Cemile Timuçin, Burak Timuçin radyo başına. Aşkım nasılsın? Benim abonelik bitti. Alacağım pazartesi yenisini. Merak etme diye Gülo'dan yazdım. Biz bildiğin gibi aynısı oturuyoruz. Öyle sizinkilerin de selamı var. Çokça. Allah'a emanet ol kocam. Seni çok seviyorum. Bunu unutma. Sevinçek mesafe şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Nazar, annem Canan Bey Dilli'ye sesleniyorum. Dakikan yok, bizi merak etme, biziz, evdeyiz. Abim de iyi, Lina da iyi, hepimiz iyiyiz. Pazartesi arayınca konuşuruz, Allah'a emanet ol. Reisim Mete Bey Dilli, ellerinden öpüyorum. Meltem Metecan Bey Dilli, sizin de gözlerinizden canlarım. Murat abim, ben Nazar, Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Şöyle diyelim, Murat abim, ben Nazar, Yiğit Yenince'ye sesleniyorum. Dağlar kadar uzak olsan da kalbime en yakınısın. Bir gün bütün mesafeleri aşıp kocaman sarılacağız. Seninle varlığın her şeyi unutturan bir detay. Nebi Demir, savruldum öyle. Şarkısı benden sana armağan olsun. Şakran Teç, C5 koğuşuna bir tanem Emirhan Ceylan radyo başına. Ömrüm nasılsın? Umarım iyisindir. Dünkü radyom biraz geç okundu. Umarım duymuşsundur. Bugün yağmurla kafeye gittik. Haberin olsun, seni çok seviyorum. Her şeyim. Seni beklemek bana hiçbir zaman yük değil. Soru ne varsa varsın. Ben burada yani başında olacağım. Şakran T3C5 koğuşundaki sevgilim Bahadır Yılmaz radyo başına. Bugün yine sesini duymayı, 2 dakikada olsa konuşmayı ne kadar çok istediğimi fark ettim. İnsan birini özleyince büyük şeyler istemiyor aslında. Bir ses, bir buradayım yetiyor. Sen orada kendine çok dikkat et. Bir tanem özlem ve hasretle seni bekliyorum. Seni çok seviyorum. Hera'dan selamlar. Nasılsın? Bizler iyiyiz. Kızla Manisa'ya geldik. Oğlan sabaha sınava girdi. İyi geçmiş. Ben de yarın Buca'da ev bakacağım. Artık netleşmek lazım. Bakalım hayırlısı. Okul telaşı başlıyor işte, yoğunluk devam ediyor. Kendine iyi bak, Allah'a emanet ol. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Şakran Kadın Kapalı, B7 koğuşundan tahliye olan Rube Kanat. Kader birliği yaptım can dostlarım. Mahalle kızım Nehir Seçkin, Nülüfer, Berber, Kardelen, Özbek, Toprak, Mingan. Ablalarım Nurhan, Doğru Ol, Selma, Ok, Kelepçe görmeyen erler özgürlüğün kıymetini bilemez. Özgür günlerde görüşmek ümidiyle. Bu gece çalan tüm şarkılar koğuş arkadaşlarıma gelsin. Ben Kadın Kapalı, B7 koğuşundan tahliye olan Rube Kanat. Can dostum, mahalle kızım Nehir Seçkin, canını sıkma. Her zaman yanındayım dostum, en yakın zamanda seni oradan alacağım inşallah. Dayına da bugün ulaşacağım, merak etme. Benden sana Uygar Donay'dan Hasret şarkısı armağan olsun. İki güzel şarkı, sonrasına kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50
1: Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la
2: fonda bir yanlışlık oldu. Yaştırdım haberi. Şimdi hemen doğum günü ses kayıtları var. Hemen onu paylaşalım. İzmir 2'nin oğlu Fethi'nde yatmakta olan Mustafa Karabıyık. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere. Yeni yaşın umut, mutluluk ve özgürlük getirsin. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle Aslan kardeşim. Herkesin çok selamı var. Seni çok seviyoruz. Mustafa kardeşim, ses kayıtlarım var. Hepsini hemen ardın sıra dinletelim. Bir daha geri dönmeyelim.
3: Selamun aleyküm Aslan aleyküm kardeşim selam. Mustafa Karabıyık. Ad günün kutlu olsun baba. Nice sağlıklı, huzurlu, mutlu, özgür günlerin olsun inşallah. Bir dahaki doğum gününde seni yanımızda görmek istiyoruz can dostum. Unutma, her batan güneş özgürlüğünden bir gün alacaksa eğer, her doğan güneş özgürlüğüne bir adım atmaya mahkumdur diyorum Aslan Miçem. Bütün mahkum dostlarımın, büyüklerimin tez zamanda Allah kurtarsın diyorum. Değerli ve kıymetli kardeşim, unutulmadın, seni canından çok seven kardeşim. Beton özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
4: İzmir 2'nin oğlu F tipinde yatan dostum Mustafa Karabıyık. Ben Fındık, doğum gününü kutlar, özgür senelerinin olmasını temenni ederim. Seni seviyorum, özgür günlerde beraber olmayı Rabbimden diliyorum. Allah'ım emanetsin.
5: Mustafa'm, sarım, kurban olurum sana. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. İyi ki bizim kardeşimizsin, seni çok seviyoruz.
6: Mustafa'm, Rabbim yeni yaşında sana özgürlüğüne ve sevdiklerine kavuşacağın güzel günler nasip etsin. Seni çok seviyorum. Doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğdun, iyi ki varsın.
7: Doğum günün kutlu olsun Aslan kardeşim. Nice özgür yıllara birlikte olma dileğiyle. Seni çok seviyorum. Az kaldı elbet bir gün. Seni seven dostun Naz Hocan.
8: İzmir 2'nin oğlu F tipinde yatmakta olan Mustafa Karabıyık dostum, doğum günün kutlu olsun. Seni seviyorum. Özgür günlerin olur inşallah. Özgür günlerde hep beraber oturup görüşmek dileğiyle. Avrupa'nın kalbinden selamlar.
9: Selamünaleyküm Mustafa abi. Doğum günün kutlu olsun. Nice mutlu senelere, seviyorum seni. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle.
10: Benim canımın içi kardeşim Mustafa'm, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Nice mutlu yıllara inşallah, özgür günlerde hep beraber olmak dileğiyle. Seni seviyorum kardeşim.
11: Doğum günün kutlu olsun kardeşim, nice özgür senelerine, iyi ki doğdun, iyi ki varsın, seni çok seviyoruz. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle.
12: Doğum günün kutlu olsun, nice mutlu senelere, seni çok seviyoruz, Allah'a emanet ol.
1: Mustafa kardeşim bu kadar. Yani şu ana kadar gelen tüm mesajlarını paylaştık. Mustafa Karabıyık kardeşim. Hemen kaldığımız yerden devam. Selamünaleyküm Murat abi. T1C 18 koğuştan Soner Demirci. Aleykümselam Soner kardeşim. Koğuşumuzun adaletini sağlayan derli abim köylü Mesut Çaylak ve diğer abilerim. Beşir Acar, Oktay Aktaş, Enes Köse, Mehmet Küreken, Muhammed Sayın Mızrakşen ve diğer koğuşta olan kardeşlerim. Mehmet Cengiz, Emirhan Canbaz ve akrabalarım, hep Bektaşoğlu ailesine ve Akın ailesine. Manavende yatmakta olan kuzenim İlker Demirci ve eniştem Doğan Şit'e selam olsun. Özgür günlerde görüşmek üzere. Murat abi, T1C 18 koğuşuna yatan canımdan çok sevdiğim kardeşim, paşam, yakışıklım Soner Demirci ve koğuşunda bulunan abileri ve kardeşlerine selamlar.

olsun. Yakışıklı paşam, evde herkes iyi, her şey yolunda. Bir sıkıntı yok, çok şükür. Evdeki herkesin selamları var. Seni çok seviyoruz, ne olursa olsun arkanda olduğumu unutma. Seni çok ama çok seven ablan. Selamünaleyküm Murat abi. Ben bir nolu T tipi. John 8 Koç'tan Mesut Çaylak. Aleykümselam Mesut kardeşim. Kardeşim Soner Demirci, Beşir Acar, Oktay Aktaş, Safter Acar, Enes Köse, canım abim Murat Bari, kardeşim Uğur Tezcan, Oktay Özdemir, koğuşum C18'e selamlar. Beklediğimden fazla değil, beklediğimden farklıydı. Hayat Çınartepeli köylü Mesut Çaylak. B9'da bulunan Can Bacım Kürtülya ve Kürtülya'ya kocaman selamlar. Bugünkü mesajını aldım bacım. Sesini duymak bana yine çok iyi geldi. Bugün tedavim yeniden başladı inşallah. Bu kez hayırlısıyla güzel haberler alacağız. Bebeşimizi dört gözle bekleyeceğiz. Sen de onun güzel teyzesi olacaksın. Şimdiden yerin hazır. Sen içeride, biz dışarıda, dualarımız birbirimize güç olsun. Bu güzel mesajımızda Tülay Maciran'dan Mayın Tarlası şarkısı B9'daki canım bacım Kürtülya'ya armağan olsun. B9'da bulunan Can bacım Kürtülü'ye selam olsun. Bacım sakın unutma, biz kolay yıkılacak kadınlardan değiliz. Sen orada dimdik dur. Dışarıda seni sevenlerin duası ve desteği hep seninle. Kim ne derse desin, kim ne hesap yaparsa yapsın, gün gelir devran döner. Sen yeter ki başını eğme, moralini bozma. Bu günler geçecek, güzel günler yine yan yana olacağız. Seni çok seviyorum Can bacım. Kırtaylardan selam olsun. İyi geceler. Selamünaleyküm Murat abi. Ben TH17'den Ümit Bingöl. Aleykümselam Ümit kardeşim. Buradan kadın kapalıda yatmakta olan en büyük varlığım biricik eşim Işıl Bingöl'e sesleniyorum. Sana yan baksalar kıyamet kopar. Sen yoksan, dünyayı alsan ne çıkar? Bu kalbim sadece seninle çarpar. Seni benden bir ölüm ayırır. Seni çok seviyorum. Murat abi selamünaleyküm. TH17'den Ozan Ertop. Aleykümselam Ozan kardeşim. Öncelikle kadın kapalıda yatmakta olan derdi yengemiz Işıl Bingöl'e, koş arkadaşlarına selam eder. Ayrıca kader bir de yaptım. Ümit Bingöl, Anıl Öztürk, Hasan Demir, Uğur Efe, Namıder, Simego'nun tüm Tekin, tüm Çekiç, Arda Derli, İsa Can, Güneş Yüz, Façam Metin, Ferit Alpay, Mehmet Çekiç ve yazamadım tüm dostlarıma Gökhan Namlı'dan Gönül Yaram şarkısı armağan olsun. Ben Bayraklı'dan Meryem ve Rojda, Menemen C11'de olan Hasan, Berke, Tuncay, dostum Ekürüm, bugün Hale teyzeme geldik, kızın Karaca vakit geçirdik, telefonda seni iyi gördüm. Cix kardeşim, açık ziyarette görüşmek üzere kardeşim. Dostun Bayraklı'dan Meryem ve Rojda. Ben Bayraklı'dan Maviş Kadın Kapalı B1'de olan Gülçin Cebeci'ye söyler misin Murat abi? Mektubum ulaştıysa acil ulaşsın radyodan bana. Evet, Gülçin Cebeci kız kardeşim. Muhtemelen duymuşsundur. Selamünaleyküm Murat abi. Ben Üçnoğlu B9'dan Berşan Polat. Aleykümselam Berşan kardeşim. Öncelikle Aydın E-Tipi'nde yatan abim Zafer Arslan başta olmak üzere farklı kurumlarda olan canlarım, kanlarım Baran Arslan, Velat Arslan, yoldaşım Koray Kahramanlı, Yusuf Gülçin, Ahmet Gülçin, Eyüp Sen, Mert Çağrı'dan Ömer Elmaslaş, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Eyüp Han'dan Mapsane şarkısı bu derlere armağanımdır. Ben Üçnoğlu B9 Koç'tan Berşan Polat. Murat abi, koğuşumuzun düzenini ve huzurunu sağlayan Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mam Yılmaz başta olmak üzere derli abim Şeytan Serdal, Aykurt Balıkçı Özgün, Selçuk Kayış, Fevzican Karadeniz, Eren Aras, Bergamalı Batu, Kaan Özdemir, Umut Arslan, Mansur Aktepe, Hasan Bostancı, Uğur Kocacık, Can Akbabı, bu derli insanlara Berşan Polat'tan bin selam olsun. Selam olsun bu koğuşun adamlarına. Demirin ardında olabiliriz ama karakterimiz dört duvarın arasına sığmaz. Gün gelir kapılar açılır, geriye sadece duruş kalır. T3B9'da yatan Berşan Polat'a, açık görüşünde yanında olamadığım için senden özür diliyorum. Bazen insanın en çok olmak istediği yerde olamaması çok kötü. Umarım bu şarkı biraz olsun gönlünü alır seni. Çok özledim Esel Sevdalardan. Selamünaleyküm Murat abi. Aleykümselam Kenan kardeşim. B2 koğuşuna yatan sevdiğim Damla Avcı, tüm güzel anlar için minnettarım. Seni dünden daha çok, yarından daha az seviyorum. Şarkı armağan ediyorum. Ahmet Kaya Şafak türküsü. Murat abi ben Damla Avcı. B2 koğuşuna yatıyorum. Birlikte yattım. Dostlarım Zeynep Uğrak, Meltem Toprak'la, İrem Çelikgözlü, Tuğçe Kundakçı, Canan Batur, Gamze Batur, geceye bir söz bırakmak istiyorum. Geçen her gün bana sabrı öğretir. Özgürlüğünün kıymetini sevdiklerinin yanındayken değil, onlardan uzakken anlıyorsun.
Selamünaleyküm Murat abi. 3 Nolu'dan İlker Özyiğit. Aleykümselam İlker kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan okyanusta yönümü buldum. Pusulam Buse

Özyiğit. Mektubunda bana kırıldığını belirtmişsin. Ben seni kırmak istemedim. Beni yanlış anlamışsın. Ben seninle tüm zorluklara razıyım. Seni seviyorum ömrüm. Üç Nolu'dan İlker Özyiğit. Kadın kapalıda bulunan ömrüm Buse Özyiğit. Umarım iyisindir. Ben iyiyim. Merak etme. Murat abi Mahsun Kırmızıgül. Göçmen kızı. Armağan ediyorum. İyi yayınlar. Kadın kapalı John 1'de bulunan hayatımın anlamı Damla İçöz'e. Gülüm beni uyumadan ara. Bugün yanlışların ve hayat... Bugün bütün yanlışların ve hayatın tüm karmaşası arasında ömrümün en huzurlu doğrusu sensin. Dünyadaki her şeyi unutsam bile kalbimin ezbere bildiği tek şey adın. Sen gökyüzüne fısıldadım en içten duaların yeryüzündeki cevabısın Devran Kurtçebe. Kadın kapalı John 1'de bulunan canım kardeşim Damla İçöz'e. Hayatta herkes gider ama kız kardeş hep kalır derler. Seninle büyümek bu hayatın bana verdiği en güzel hediye. İyi ki varsın, iyi ki benim sırdaşım ve canımdan bir parçasın. Dünyanın neresinde olursak olalım, kalbimin her zaman seninle olduğunu unutma. Dualarım seninle, kalbini ferah tut canım kardeşim Mustafa İçöz. Kadın kapalı John 1'de bulunan kızım Damla İçöz'e. Benim güzel kızım, canımın içi. Dünyaya geldiğim ilk andan beri hayatımın en büyük neşesi ve en güzel doğrusu sensin. Zaman ne kadar hızlı geçerse geçsin, sen benim her zaman göz bebeğim. Kalbimin en özel köşesisin. Seninle her zaman gurur duyuyorum. İyi ki benim kızımsın. Şaynur İçöz. İyi akşamlar Murat abi. Ben C11'den Damla İçöz. Sağol kız kardeşim. Koğuşumuzda bulunan en değerli ablamız ve saygın ablamız Muğlalı Emine ve aynı kaderi paylaştığımız dostlarım Seçil Göçer, Merve Tunç, Işıl Ercan ve ismini sayamadığım bütün koğuş arkadaşlarıma selam olsun. Gece bir söz bırakalım. Gündüzün günahını geceye yükleyenler karanlığın sessizliğinde kendi vicdanıyla baş başa kalır. Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısı tüm dostlarıma armağan olsun Damla İçöz. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı akşamlar. Ben Kaleli Sedat Aydın. Aleyküm selam Sedat kardeşim. TK13 koğuşunda yatmakta olan öncelikle aslan abim Gökhan Aydın. Ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Twitch T1'de yatmakta olan öncelikle Mehmet Salman yani Uçe. Farklı kurum ve koğuşlarda yatmakta olan kardeşlerim Şahin Sarı, Vedat Polat, Mertcan Büker, Baran İbrikçe ve Yakışır Hüseyin Ağaçlı, Murat Koçak, Efe Bayramkaya yani Ceset. Aklıma gelip gelmeyen tüm abi dost kardeşlere selam olsun. Kaleli Sedat Aydın Şorejger. Murat abi ben Kaleli Sedat Aydın yani Şorejger. TK13 koğuşunda yatmakta olan öncelikle aslan abim Gökhan Aydın. Ardından amca oğlum Muhammed Aydın yani Tweety. T1'de yatmakta olan Mehmet Salman yani Uçe sizlere selam olsun. Umarım iyisinizdir. Abim Gökhan Aydın. Abi bu şarkı size gelsin. Gökhan Doğan'dan KK Eyvah. Sizi seven sayan Kaleli Sedat Aydın Şorejger. Selamünaleyküm İzmir Buca'dan Uğur Dündar ben. Aleykümselam. Şakran T2 C1'de yatmakta olan can dostum aslan kardeşim Ahmet Güneş. Keyfin iyidir inşallah. Özledik bıra seni. Bugünler en kısa sürede atlatacağız. Sabret. Demek ki bu günlerin de yaşanması gerekiyordu. Aklım buralarda kalmasın. Kardeşin burada rahat ol bıra kardeşim. Buralar önce Allah'a sonra bize emanet. Rabbim herkese senin gibi dost versin. Az daha sabır. Başta canımdan öte gördüğüm can kardeşim olmak üzere aynı koğuşla kader bir yapan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Beklenensin aslan kardeşim. Uğur Dündar ben. Başta can kardeşlerim olan Ahmet Güneş, Sidar, Deniz Doğukan Kara, Zafer Aslan, Sedat Altun ve size ve dostlarınıza ismini sayamadım tüm kader mahkumlarına selam olsun. Kardeşlerim umarım hepiniz iyisinizdir. Az daha sabır. Zaman bizi her zaman daha güçlü kılacaktır. Bir isteğiniz arzunuz olursa bana ulaştırmanız yeterlidir. Allah gücünüzü sabrınızı daim etsin. Şerefiniz varlığınız yeter kardeşlerim. Kalbinizi ferah tutun. Beklenensiniz Allah'a emanetsiniz. Murat abi gecen güzel olsun. Ben B9 koğuştan Kaleli Kürt Hülya. Sağ ol kardeşim benim hepimizin. Gece bir söz bırakmak istiyorum. Biz soğuk insanlar değiliz. Sadece sahte samimiyeti sevmiyoruz. Bizim ağırlığımızı tartmaya çalışanlar kendi dengesini kaybeder. A10'da yatan aslan yerim. Suat Altsoy'a çok selam olsun. Ozan Dino'dan Emir Kudaç'ı çalarsan sevinirim abi. Murat abi ben B9 koğuştan Kaleli Kürt Hülya. T1A20'de yatan oğlum can parçam Cesur Bayhan radyo başına. Canımın içi en derdim elbet bu zor günlerin yerini alacak güzel günler de olacak.
İmtihanımız zor ama Allah'ın izniyle her şey çok daha güzel olacak. Seni çok seviyorum oğlum. İnşallah sana sıkı sıkı sarılıp kokunu doya doya içime çekeceğim günler de gelecek. En kısa zamanda kurban oldum Azar Bülbül'den. Hasretim sana şarkısı armağan olsun. Şakran TÜŞB9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Ömrüm umarım iyisindir. Ben annemdeydim, kendime yeni bir hat çıkarttım. Tel için ve pazara gittik. Seni çok özledim, kendine dikkat et. Allah'ıma emanetimsin. Şakran TÜŞB9 koğuşundaki Koray Özmen radyo başına. Mesafeler bizi ayırdı belki ama sana olan sevgim hep baki. Bugün yan yana değiliz ama kalbim hep seninle. Sen de. Seni çok seviyorum. Aklım hep sende. Selamlar. Selamun aleyküm selam. B17 olan annesinin ömrü Furkan Çubukçu. Sen benim dünyamsın, her ne olursa olsun. Nefes aldığım sürece arkandayım. Her zaman olacağım. Bir oğlum var benim. Canım, kanım, yüreğimin en sıcak köşesi, nefesimin en kıymetli sebebi. Gözümün nuru, gönlümün huzuru. Bir görüşüyle içimdeki tüm fırtınaları dindiren. Adını her andığımda kalbime dua ettiren, olur da bir gün çok yorulursan kendini yalnız hissetme canım, unutma. Senin için canını verecek bir annen var. Sen dualarımdasın, iyi kimsin kıymetime Ferhat Tunç. Özlem'in dili olsaydı şarkısı armağan olsun. Sevim Çubukçu. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Şakran B10 koğuşundan Serenay Karavaş radyo başına. Serenay Karavaş radyo başına. Annem, canım, kızım. Yeşim'in annesi beni aradı. Sağ olsun haberlerini verdi, seni çok özledim, dualarımız hep sana kızım. Kendini üzme, dik dur güzel kızım, hep arkandayım, merak etme, biz güçlü kadınlarız annem. Kimse bizi yıkamaz. Fadime, Nazlı, Yeşim ve tüm B10 koğuşuna selam olsun. Allah kurtarsın hepinizi, kardeşlerim, ablalarım. Çevişte yatan cam parçam Mert Yıldırım. Zaman geçmiyor, beynim hiç susmuyor. Ben sensiz yaşamaktan çok yoruldum. Seni çok özledik sevgilim. Seni çok seviyorum. Ömrüm iyi ki benimsin. Allah'ıma emanet ol. Mert Yıldırım. Hemen şöyle yapalım. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e başladı. Murat abi selamun aleyküm. Ben TKA16'dan Kadir Tosun. Aleyküm selam Kadir kardeşim. Kadın Kapalı'da bulunan canıma can katan canım eşim huzur bulduğum kadınım. Boncuk gözlüm Yersu Gökçe Tosun. Canım prensesim, seni çok özledim. Çok az kaldı kavuşmamıza. Boncuk gözlüm. Aramızda demir parmaklıklar var diye sevgimin önüne duvar örülmez ama kalbim hep senin yanında. Cezaevi seni benden uzak tutabilir ama seni sevmeme asla engel değil. Gün gelir kapılar açılır, ben yine sana koşarım. Ben TK16 koşulan Kadir Tosun. Kadın Kapalı'da yatmakta olan eşim Yersu Gökçe Tosun. Nasılsın, iyisindir umarım kadınım. Seni çok seviyorum. Bunu hiçbir zaman aklından çıkartma boncuk gözlüm. Takvim yaprakları düşecek, bu hasretle bitecek. Duvarlar aramıza girdi ama kalbimize giremedi kadınım. Şakran T3'te olan aslan oğlum Azat Kızıltepe, cam parçam yakışıklı oğlum. Sana sözüm var, bu hayatın cefası değil, sefası senin olacak. Önce can sonra canan değil, önce oğlum sonrası sonra benim oğlumdan kıymetli hiçbir şeyim yok bu hayatta. Oğlumun nefes alışı benim ömrüme ömür, canıma can katar. Seni kimse yıkamaz çünkü senin annen ben. Baban Güngör aslandan aslan doğar. Sen aslansın aslan, evimin mis kokulu yakışıklı erkeği Azat Kızıltepe. Şakran T3'te olan yakışıklı kocam Azat Kızıltepe. Öyle özledim ki seni, günler oldu görmeyeli, sesini duymayalı, gözlerine bakmayalı, sanki zaman durdu. Sensiz geçen her saat içimde biraz daha büyüdü hasretin. Biraz daha sessizleşti günler. Öyle özledim ki seni, sensiz bu hayat bana dar geliyor Azat'ım. Ama ne olursa olsun sefası sensen, ben senden gelecek tüm cefaya razıyım aslan kocam. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben Gökhan Ergül. Tarifi olmayan bir aşkın hayalini kurmak çok zormuş. Şura İskenderli'den hayaletler sarsın etrafını ricam olur Murat abi. Sevgilerle Gökhan Ergül. Merhaba herkese, iyi akşamlar. Ben Gökhan Ergül. Kolay gelsin Murat abi. Sağ ol Gökhan kardeşim. Hiç kimse sizin okyanusta karşılaştığınız fırtınalar ile ilgilenmez.
gemiyi limana sağ salim getirip getirmediğine bakar. Geceniz güzel olsun, sevgilerle Gökhan Ergün. Ben Gökhan Ergün.

Artık hiçbir şey engel, artık hiçbir engel Allah'ın izniyle bizi yıkamaz. Engeller aşılmak içindir, takılmak için değil. Kurtuluş Kuş Manolya şarkısı ricam olur sevgilerle, Gökhan Ergül. Şakran T4'te olan yakışıklı kocam Mehmet Kızıltepe. Dünya dursa, herkes gitse bile bir tek sen kal içimde. Ben ömrümü feda ettim senin o tek bir gülüşüne. Sana kavuşacağım zamanı bekliyorum heyecanla. Sana nasıl sarılacağım? Ah bir bilsen kara gözlüm. Sabırsızlıkla aslan kocamı bekliyorum. Şakran T4'te olan aslan kocam Mehmet Kızıltepe. Reis, sen yanımda ol, gerisi teferruat. Halledemezsek bir tur daha dağıtırız. Madem geldik hakkını verelim. Bütün dünyayla hasım ol. Arkanda değil önümde durmazsam namerdim aslan kocam. Aylar değil ömrüm feda olsun senin yoluna. Sefanı çok sürdüm, biraz da cefanı çekerim. Başım gözüm üstüne, sana da selamlar Murat abi. Aleyküm selam kız kardeşim. Selamünaleyküm Murat abi, ben C10'dan Doktor Zeki Kaya. Aleyküm selam Zeki kardeşim. Bu sözlerim C8'de olan canım eşim Kürt kızı Arzu Kaya'ya gelsin. Kaderinde umutsuzsan kalbindeyim, seviyorsan ellerindeyim, aşıksan yüreğindeyim, ağlıyorsan gözlerinde, benimse aldığın her nefesindeyim, sevdiğim sabır. Bizim her zaman yakınlaşması anlamıdır, seni çok seviyorum kadınım Arzu Kaya, benden sana Derya Bedavacı affet şarkısı armağan olsun. Murat abi ben C10'dan Doktor Zeki Kaya derdim, sevdiğim aşık olduğum eşim C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Sevdiğim sen ezbere bildiğim tek şiir, sen yaz yaz bitiremediğim tek öyküm, seni okurken tarifsiz duygularım, kapıldığım tek reis resim. Abi sevdiğim kadına Gökhan Namdan, ben bir tek sözüne kaşına gözüne şarkısı armağan olsun. Murat abi ben hemen C10'dan Doktor Zeki Kaya'nın ablası. Ablası mı? Ya Zeki kurban olayım Allah için Zeki. Kim yazıyorsa bu mesajları bari sen görüş, kurban olayım sana Zeki ne olursun. Yanlış yazıyorlar, toparlamaya çalışıyorum, kekeliyorum. Anlıyor musun? Vakit alıyor. Şimdi selam aleyküm Murat abi. Aleyküm selam Menemen. C10'dan Doktor Zeki Kaya'nın abla yazmış. C8'den Kürt kızı Arzu Kaya. Öncelikle seni kocaman öpüyorum. Beni pazartesi sabahtan ara acil. Bu arada C8 Elçin Can Deha Zelvi Bahar Öztanık, hepinize selam olsun. Sizlere kocaman sevgilerimi yolluyorum. Rabbim hepinize özgürlüğünüzü nasip etsin. Doktorun ablası. Tamam şimdi oturdu. Bu gece bütün güzel şarkılar sizlere gelsin. Şakranda yatmakta olan Veli Kızıltepe. Daha kavuşturan Rabbim bir gün bizi de kavuşturur canımın içi. Kavuşana kadar kokum burnumda tüteyecek. Bu hasret bitecek. Bu hayatta en değer verdiğim iki insan var. Önce kalbim kocam, sonra tek Veli Ahtım oğlum. İkisi de bu hayatta tutunacak tek varlıklarım. Sizin için can alır can veririm. Sizin için her şeye varım. Allah benim arkamda olsun, ben de senin arkandayım. Aslanın başımızdan hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Elbet bir gün inşallah bu kavuşmamız çok zamanımızı almaz. Ben Allah'ıma inanıyorum, bu cezalarımız bozacak. Hayırlısıyla seni çok seven, arkanda dağ gibi duran karın var aslanım. Unutma Murat abi, sana da selamlar. Aleyküm selam kardeşim benim. Veli Kızıltepe, Azat Çetin, Memo, Mehmet, Ayaz, Aycan Kızıltepe size de selamlar. Bizi kimse yıkıldık sanmasın. Bizi kimse yıkıldı sanmasın, sarsılmadık bile. Veli kardeşim geçmiş olsun. Sana da selamlar olsun. Selamını aldım az önce kız kardeşimden, Allah razı olsun. Sana da koğuşundaki tüm kardeşlerime de sevgiler selamlar olsun. Bir mesaj da okuyacağım kardeşlerim. İki güzel şarkıyla sizleri baş başa bırakacağım. Ama şöyle bir neredeydi? Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10'dan Efe Arda Kublay. Aleyküm selam Efe Arda kardeşim. Kurumda bulunan Koray Kahramanlı Murat Saygın Soy abilerime bir değil bin selam olsun. Koğuşumda bulunan Serkan Burgun Şefik Can Taylan Korkmaz Ali Berkin Toğrul. Gece Ali Berkin Toğrul der ki ya özgür bir yaşam yaşayacağız ya da bu hayatı yaşanmamış sayacağız. Ya özgür günler bizim olacak ya da kimsenin günü güzel olmayacak. Anvar Yılmaz'dan Deli Gibiyim şarkısı armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi. Ben T3A10'dan Serkan Vurgun. Aleykümselam Serkan kardeşim. Başta öz kardeşlerim Hasan Vurgun, Resul Vurgun, Azat, Yavuz, Agit, Can, Yıldızlı, Muru, Yusuf, Yavuz, Şefik, Can, Güven, Yavuz, Taylan, Korkmaz. Bu canlara selam olsun.
Gece sözüm yıldızlar kaydında değil, fırtınalar

0: ofisinde görüşmek dileğiyle. Mayın tarlası şarkısı bu derler, armağan olsun. Ben Serkan Vurgun. Murat abi ben Kınalı Eko, nasılsın abim? Eko'm selamını aldım. Kınalı Eko, Ekrem Birlik sağ olasın, ben de seni çok severim. Ben Ekrem Birlik, T3C11 Ahmet Kortak radyo başına, Ahmet Kortak radyo başına. Duyan abi kardeşler varsa Ahmet Korta radyo başına söyler misiniz demiş Ekrem Birlik kardeşim. Ben Ekrem Birlik, T3C11 Ahmet Kortak radyo başına, hemen kurul yaz. Gökhan'la konuştum. Ben buraya gel kurul. Niye böyle yazmış kardeşimiz? Şöyle diyelim. Radyo başına hemen kurul yaz. Gökhan'la konuştum ben. Buraya gel kurul. Hemen bekliyorum seni. Veysi'yle haber gönder. Herkese selamlar. Aynı mesajı bir daha yazmış. Ben Ekrem Birlik, T3C11 Ahmet Kortak radyo başına. Hemen kurul yaz. Gökhan'la konuştum ben. Buraya gel kurul. Hemen bekliyorum seni, Veysi'yle haber gönder, herkese selamlar demiş Eko kardeşimiz. İki güzel şarkı. Yo bir dakika, bir kız kardeşimizin bir ses kaydı vardı. Nerede? Onu bir bulalım. O kardeşimizin de şunu okuyalım. Merhabalar, iyi yayınlar. Ben Cihat Aslan Şakran, cezaevinde birlikte yatmakta olduğum Orhan Akturan kardeşimin doğum gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Bir sonraki şarkı kardeşime gelsin. İyi yayınlar. Ben Sevinç Aslan Şakran, cezaevinde yatan T4C15 koğuşuna bulunan eşim Cihat Aslan'a İbrahim Erkal Ömrüm şarkısı armağan ediyorum. Ömrüm eşim, seni çok seviyorum. Burada bekliyorum. Bir kardeşimizin de, evet burada, hemen onu da paylaşalım. Kiminmiş, ona göre çağıralım. Evet, Ömer Çayır kardeşim. Hemen doğum günün ses kaydını da paylaşalım. Ondan sonra iki güzel şarkıyla kendimizi de sizleri de dinlendirelim.
1: Bergama kapalı cezaevinde yatan eşim Ömer Çayır'a sesleniyorum. Kaç yıl geçerse geçsin, kaç devran dönerse dönsün, sen benim gözümün gördüğü, kalbimin sevdiği adamsın. Hayat bana öyle güzel bir adam verdi ki bana kalan tek şey seni sevmek oldu. İyi ki doğdun, iyi ki varsın ömrüm, yakışıklı kocam, seni çok seviyorum her şeyim. Sen benim bitmeyen sonsuzluğumsun, seni çok seviyorum.
0: Evet Ömer kardeşim, ses kaydımızı da paylaştık. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la Gönülden Gönüle.

hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: musun? Acıyor mu bana? Ha? Acıdığın için mi söylüyorsun bana?
1: Ne alakası var? Ben sana niye acıyayım ki? Ben senin için kaygılanıyorum.
0: Çok sağ ol ama sen benim için kaygılanma. Benim çok sevdiğim arkadaşlarım var. Ben kötü bir şey olduğu zaman onları arıyorum. Onlar senin yerine de kaygılanıyor benim için. Sen bana sakın acıma.
1: Ben sana acımıyorum ki. Yani ben seni acımıyorum sana.
2: İş işten geçiyor gülüm, içim içimden. Sabahım ayaz, kalbim karlı, içim içimden. Artık çıkmaz oldum birkaç gündür işin içinden. Pay ister yüzüm senden, içim içinden. Siyah bir avlunun tam ortasında yalına yaktım canım. Canımı yakmak istedin, canını yaktım. Benden bir canı esirgedin, kendi canımı kattım. Senin ellerinden aşk ömür, ölüm hayattır. Kul

0: sevgisinden ölecek. Her şeyi yapacak olan adama bir şans vermedin. Gittin o s**tını sevdin. Sevdin de ne oldu? Ona şans verdin, onunla beraber öldürmüş. Sonra seni aldattı. Sonra sen bir şans daha verdin. Ona iki şans verdin, bana bir şans vermedin.
1: Şişten geçiyor gülüm, gözümü har aldı. Ne yazık, kalbimi ellerinden zor aldım. Bir sene geçti, hatta bir sene sensiz zan altı. Tek kurşunum kaldı, o da kendi kafama son artık. Gözlerinden ben düşersem yaş olur ama sen. Yıllar oldu düşeli benden, aş onu. Seni çürük bir çınar gölgesinde bilmediğim bir günde sevdim. Bunu inkar eden taş olur. İş işten geçiyor gülüm, aşkı azaldım. Benden gidiyor giden, sen gene kazandın. Ben günlerimden gönül, geceden naz aldım. Her şeyi tamamladım da bir senden az aldım. Ki yolum dik, seni sevdim ama o sandım. Daha çok, daha çok, daha çok sevdim usandım. Kupkuru bir tohumken seni susandım. Ben kendi ipimi kendi başıma bir gece geçirip asandım.

0: uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşk bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olanım.
1: Gelmesen de kulaklarımı çınlat, çünkü his diyarı bu, geceden geçti yarım. Ne senden ne serden geçti canım. Bugün de güçlü yanım, sensizken düştü yarım. Gelirsen bağır güzeli ihtişamın, güç duyarım. Sevmek gülünç değil, seversen aşk uyanır. Gülleri geçtim, ben karda aşık bulanım. Sen bana gelmesen de ben aşka aşık olurum.

Birlik Kardeşler Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Üç güzel şarkı hem kendimiz hem sizleri dinlendirdik. Şakran Teviş Kapalı Cezaevi B12 koğuşunda bulunan Mehmet Serkan Yetkin'e sevgili seninden. Her ne olursa olsun seni ne kadar sevdim ve kalbimin hep senin olduğunu bil, canımın içi seni çok özledim. En çok da bana gülüm demeni özledim. İnşallah bu zor günler de geçecek. Sen yeter ki umudunu kaybetme. Seni düşünen, seni bekleyen ve seni seven insanların olduğunu hiç unutma. Ailen de ben de her zaman seni düşünüyoruz. İyi gününde de kötü gününde de sevgimle hep yanında olacağım. Seni hiçbir zaman yalnız bırakmayacağım. Aklım hep sende, gözün arkada kalmasın. Seni bana sevdiren Rabbime emanet ediyorum. Seni çok seviyorum sevgilim. Ben Ersin Birlik, Şakran B10'da yatan damadım Osman Duman, Şakran'da yatan oğlum Çınar Birlik, yeğenim Ekrem Birlik, kardeşlerim abim Mevlüt Birlik, Muhammed Ali Devrimcan Birlik, Cihat Duman. Gözlerinizden öperim. Bu günler geçecek. Siz hiç merak etmeyin. Her şey çok güzel olacak. Hepimiz yan yana olacağız. Az kaldı benim cezam. Ben her zaman yanınızdayım. Kendinize iyi bakın. Gözlerinizden öpüyorum. Ben Ersin Birlik. C1B10'da yatan canımdan çok sevdiğim aslan oğlum Osman Duman ve Cihat Duman. Bu da gelir geçer. Merak etmeyin. Anneniz her zaman arkanızda. Sizi çok seviyorum. Sizleri seven anneniz Sevdiye Duman Aslan oğullarım iyi ki varsınız. Ben A9 koğuşundan Mehmet Nurullah'dan namı der Haciko. Buradan T1B10 koğuşuna yatan canlarım Ufuk Soylu ve Sedat İkinci radyo başına. Nasılsınız dostlarım, iyi misiniz? Oraya bizim için çok değerli olan mahalle çocuğumuz Osman Duman geldi. İlgilenirseniz sevinirim. Siz de kendinize çok çok iyi bakın. Çok çok dikkat edin. Ballı kuyulu Haciko. Selamünaleyküm, aleyküm selam. Ben bir Noğlu'dan Cenk İl Kutlu B10'da bulunan Ufuk Soylu'ya can dostum, oraya bir kardeşimiz Osman Duman geldi. Sahip çıkarsanız sevinirim. Size emanet, sizleri seven dostunuz Cenk İl Kutlu. Osman Duman kardeşim, Evrim kardeşimin sana da çok çok selamı vardı. Seni sevdiğini ilave etmiş. Abi söylersen sevinirim demiş. Üstümüzde kalmasın. Mehmet Fatih Özışık, dünyalar kadar derdin de olsa seninle konuşunca hem yüzüm hem kalbim gülüyor. İyi ki varsın İbrahim Tatlıses. Bir Allah'ım var, bir de sen varsın, sana gelsin. Ben Ekrem Birlik, C3C11'den Ahmet Kortak radyo başına. Hemen kurul yaz, Gökhan'la konuştum ben. Buraya gel kurul, hemen bekliyorum seni. Veysi'yle haber gönder, herkese selamlar olsun. Murat Bey, ben avukat Sibel Aksu, Beyki'de bulunan Özlem Kasapoğlu'na sesleniyorum. Canım kardeşim, moralini bozma, canını sıkma, az sabır et, yanıma aldıracağım seni. Emel Çelik ve Pınar Dindarık, hangi koğuşta bilmiyorum, seni çok seviyorum. Canım kardeşim, kardeşten ötesin benim için, canımın içi. C7 koğuşuna böyle bırakacağım, herkesin sabır sabır. Murat Bey çok sağ olun, teşekkürler. Avukat Sibel Aksu hangi koğuşta yatıyor kardeşlerim bilmiyorum. Ama duyan varsa size zahmet. 2 gün önce bu mesajı okumuştum. Herhalde duymamışlar kardeşlerimiz. Hatta size de selam göndermiştim. Selam göndermişsiniz. Avukat Sibel Aksu hanımefendi kardeş. Selamına selam göndermiştim. Duymamışsınız galiba. Senin kardeşi ablası yazmış. Abi mesaj geldi okunmamış diye. Bir kez de okudum. Gönlünüz olsun diye. İnşallah duymuşsunuzdur. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan

Ömrüm nasılsın inşallah. İyisinler. Açık görüşü öğren Tülay annenden. Gülten'e haber yolla. Canım hiçbir şey için sıkma güzel karım. Biliyorum. Sıkılıp üzülüyorsun. Olsun. Allah büyük kendine iyi bak. Yemene içmene dikkat et. Kenan Arslan gelir gelir. Oyar gelir şarkısı. Ceylan'ıma gelsin. Murat abi sana da selamlar. Aleyküm selam verim. Beni de Beşi'den Ceylan Taşkıran'a gönlümün sultanı kalbimin sahibi karım seni ölene kadar seveceğim. Bunu hiçbir zaman unutmam. Ben seninle mutluyum Ceylan'ım. Kendine çok iyi bak güzel gözlü karım. Kenan Arslan'dan gelir gelir şarkısı oyar gelir Ceylan'ıma armağan olsun. Veli Deveci'den Ceylan Taşkıran'a Ceylan bak ne olursun üzülme. Kerem Necan Allah'a emanet sen bol bol onlara dua et kendine çok iyi bak. Zaten ben yeterince çok üzülüyorum eve haber gönder Ceylan'ım. Ben Çimentepe'den Gülten Karagöz İsmet Deveci abim radyo başına. İsmet'im abim kendine iyi bak mahkemeye az kaldı hiçbir şey için sıkılıp üzülme. Allah ne isterse olur kendine iyi bak aslan abim. Ben avukatlarla konuştum haberiniz olsun. Selamünaleyküm Murat abi ben Üçnolu'dan Arda Ceren namı der Tony. Aleykümselam Arda kardeşim. Burada beraber kader birliği yaptım canların başta Yusuf Samar, Omuz Zor Bilmez, Hacı Otman, Efe Arslan. Gökçeşme'den Afyonlu, Deli Haso, Bedri Salman, Erdi Çiftçi, bunun akabinde Savaş Aktaş, Soner, Akbaba, Onur Baki, Onur Beşer ve son olarak bir nolu C8'de yatan aslan yürekli kardeşim Veysel Şimşek'e selamlarım Baki'dir. Mazlumun üç alacağı gün zalimin zulmettiği günden daha korkunçtur. Ben üç nolda yatan Buca'dan namı der Tony mağdurlar iyi bilir. Selamünaleyküm Murat abi ben Üçnoğlu cezaevinden Altındağlı Yusuf Samar. Aleykümselam Yusuf kardeşim. Başta abilerim dostlarım olmak üzere Arda Ceren namı der Tony Savaş Aktaş Gürçeşmeni Afyonlu Deli Hasol Saadettin Bıçakçı Türk Gencay Mustafa Argın Umut Zor Bilmez Hacı Osman Bünyamin Kurt Hakan Yavaş Muhammed Yıldırım Doğukan Erdoğan Ömür Oturak Onur Beşer Efe Arslan Mert Çulluoğlu Murat Canpak Seçkin Özyavaş bu derlere selam olsun. Tüm şerefiyle yatan tüm Altınlar Çamkule çocuklarına da selamlar olsun. Selamünaleyküm Murat abi, aleykümselam kardeşim. Şakran Kadın Kapalı'dan, canımdan çok sevdiğim hayatımın anlamı Sude radyo başına. Az kaldı, az daha sabret, her şey çok güzel olacak. Sensiz hiç çekilmiyor, gün geçtikçe daha çok özlüyorum. Burnumda tutuyorsun aşkım ama inanıyorum bir gün güzel olacak. Rabbimin bana verdiği en güzel hediyesini aşkım elbet bir gün her şeyim. Murat Çampınar'dan Engel Sudem'e armağan olsun abi. Selamünaleyküm Murat abi. Foça açık C36'da olan canımın işi Muhammed Hano. Seni çok seviyorum. Çocuklu. Biliyorum ki yarınlar bizim olacak. Umudumuz Allah'tan sana ve koğuş arkadaşlarına selam olsun. Rabbime emanetsinden ver Yılmaz'dan gardiyan. Aleyküm selam kız kardeşim. Selam Murat abim, aleyküm selam kız kardeşim. Savaş Aktaş, savaşım. Biz çok iyiyiz, aklımızda kalmasın. Her şey yolunda, oğlun da ben de seni özlemek dışında iyiyiz. Tek düşüncemiz sensin. Mustafa geldi, tesbihleri aldım. Diğer isteklerini yarın tamamlayıp kargoya veririz. Aklın kalmasın. Seni çok seviyoruz kral, sen bizim babamızsın. En büyük şansımızsın canım, savaşım. Savaş Aktaş keşke özlemek bir mesafe olsaydı da yürüyüp sana gelebilseydim sen yoksun diye gece daha uzun ev daha sessiz kalbim daha yalnız insan en çok da sarılmadığı kişiyi özlüyormuş. Aramızda yollar var belki ama benim kalbim hala senin yanında sen benim ben de seninim kaderimsin Savaş Aktaş. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Ben Tiki B2'den o gün Dağ Tekin öncelikle koğuşumda bulunan kader ortaklarımdan başta Çağlar Akalın olmak üzere Ayrancılardan Fırıncı İbo abi. Çimentepe'den Serhat Kocamer abim Toprağım Abbas Çiftçi Gedizli Onur İşler Murat Yavuz Yiğitcan Azat'a. Farklı akvaryumlarda bulunan kardeşlerim abilerim olan T4A13'te bulunan Umut Tür Agit ve tüm kader mahkumlarına selam ederim. Nisa'dan Canım şarkısı armağan olsun. Ben T2B2'de yatmakta olan Çağlar Akalın buradan dostlarım Efecan Pamukbasan oğlu Onur İşler o gün Dağ Tekin Murat Yavuz Fırat Moğlu Fırıncı İbo Mete Aydın ve başka kurumlarda yatmakta olan kardeşlerim Mert Güçer İdris Karakoş Doğukan Gökçek Efecan Akkoyun Hijyan'dan düşme şarkısı armağan ediyorum. Ayrı ayrı akvaryumlarda olsak bile aynı okyanusta görüşmek dileğiyle biz bu yolun sonunda düşmanlarımızın yaptıklarını değil dostlarımızın yapmadıklarını hatırlayacağız.
Ben T2B2'den Onur İşler. Koğuşumda kader birliği yaptım dostum.

yanım olan başta Çağlar Akalın olmak üzere Efecan Pamuk Basanoğlu, Fırıncı İbon, Murat Yavuz Ogün, Dağtekin Hüsnü Sipçin, Fırat Moğlu, Mete Aydın, Zeki Bavır. Tekide olan kardeşim Aydın Bıçakçı'ya selam ederim. Allah bir şeylerin olmasını geciktiriyorsa güzelleştiriyordur. Sabredin. Ben T4A8 koğuşlan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, başta dayım Kenan Kaya, Mehmet Evin, Barış Zeynel Çolak olmak üzere. Can abilerim Suat Konuk, Özkan Söle, kuzenlerim İlhan Başar, Kubilay Bozbey, Emir Can Kaya, Yusuf Kaya, dostum canım ciğerim Arap Oktay, Resul Yıldız, Mehmet Vat, Yozışık, Osman Elçi, Sidar Deniz, Cino, Burhan kardeşlerim İlkay Demir, Alman Okan, Alpaslan Aldanmaz, Bilal Çetin, Nurullah Öncü, Yoldaş Can Can, Emirhan Tapan, Yusuf İslam, Ergül Dağlar kadar sabrın aslanlar kadar yüreğin olsun. Ben T4A8 koğuşlan Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan, benimle koğuşumla kadar birliği yapan kardeşlerim, dostlarım Orhan Yağcı, Mami Tutkun, Tatü, İsmet, Sait Sayım, Doğukan Erdoğan, Atalay Tan Yıldız, Ahmet Deder, Murat Vatansever, Feyyaz Pesket, İbrahim Akbaş, Cengiz Hanlı, Ferhat Arslan der ki, farkında olmadığımı sandığınız her şeyin farkındayım, içiniz rahat olsun. Ne demişler, 40 gün gezersin kırda, bir gün rastlarsın aslana. Ben İzmir Şakran T1C6 koğuşlan Bakan Ahmet Laçin, gece bir söz bırakmak istiyorum. Unutulanlar unutanlara asla unutmazlarmış. Susuzluk kimseye yanlış bardaktan su içirtmez. Susuzluk kimseye yanlış bardaktan su içirtmez. Ben Ahmet Laçin, tanıyan tanımayan abilerime, kardeşlerime selamlar. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Ben Eşref Paşa'dan Yelisan Laçin, Şakran T1C6 koğuşuna bakan eşim Ahmet Can Laçin'e sesleniyorum. Sevgilim, bugün aramadın. Ben çok geç kalktım. Telefonum da kapanmış, sonra merak ettim, inşallah ararsın bizi. Bizi merak etme. Sabaha kadar işlerle ilgilendim. İlk günden güzel dönüşler aldım. Evden ilk gün gidenleri, seni çok seviyorum. Kalbim senden asla vazgeçmeyecek aslan kocam. Mutlaka bir gün. Kadın kapalıda yatmakta olan Şima Coşkun, kardeşim benim, canımın içi. O kadar ihtiyacım var ki şu an sana. Keşke yanımda olabilseydin ama az kaldı. İnşallah en kısa sürede alırız seni oradan. Ondan sonrası da her şey çok güzel olacak. Güzel kardeşim, seni çok seviyorum, çok öpüyorum Şima. Allah'ıma emanetsin. Arkadaşlarına da selam olsun Aydan. Prensesim, çok seviyoruz seni. Özgürlüğüne kavuşmanı dört gözle bekliyoruz. En çok seninle alışverişe gitmeyi, bizi delirtmeni özledim. Güzel günlerde buluşmak dileğiyle. Herkese selamlar teyzen Füsun. Şakran'da yatmakta olan Çetin Kızıltepe, canım kocam, sen benim hayatımın anlamısın. Sensiz hayat anlamsız. En kısa zamanda kavuşacağız inşallah. Aklım kalbim hep sende. Çok özledim seni. Kavuşanların değil, savaşanların değil, sabredenlerindir. Güzel günler. Allah'a emanet ol aslan kocam. Şakran'da yatan Çetin Kızıltepe, fırtınada büyüyen rüzgarda sarsılmaz, seni sevmezler ama iyi tanırlar. Yaşadığımız her mutluluğun bedelini ödedik, sen de kaybetme korkusu yok. Kazanamayacağın oyunu bozarsın, çaba bizim, hüküm Allah'ın. Kendine iyi bak canım kocam, Murat abim sana da selamlar. Aleyküm selam kız kardeşim. T2A17 yatmakta olan eşim Mustafa Arslan, can yoldaşım, hayat arkadaşım. Duvarlar ne kadar kalın, yollar ne kadar uzun olursa olsun, sevgimin gücü her engeli aşar. Sen orada asla yalnız değilsin. Başını her yastığa koyduğunda ruhumun seninle olduğunu bil. Biz ne zorlukları atlattık, bunu da omuz omuza geçeceğiz. Sabret sevdiğim. Güzel günler yakın, seni her şeyden çok seven eşin Özlem Arslan. İyi akşamlar abim. Kadın kapalı B11'de yatan benim yaşama sebebim Dilara Küleş annem. Annen kurban olsun her bir zerrene, benim aslan kızım. Biziz annem, seni çok özledim. Koca yürekli canım kızım, seni çok seviyorum. Ezra Hürmüs'e çok selamlar. Kafana bir şey takma. Önce Allah, sonra da ben varım. Rabbim bizimle olsun inşallah. Varlığına hamd olsun, uğruna ölürüm. Allah'a emanet ol ömrüm. Kadın kapalı B11'de yatan benim düşünceli aslan kızım Sevim Küleş. Annem bizler iyiyiz, merak etme. Rabbim bir keder vermedikçe bana, arkanızdayım. Benim aslan yürekli kızlarım, sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Ahmet Kortak kardeşim, Ekrem kardeşim, bir kez daha mesajını paylaşayım. Ben Ekrem, birlik T3C11'den Ahmet Kortak radyo başına.
Hemen kurul yaz, Gökhan'la konuştum ben. Buraya gel kurula. Hemen bekliyorum seni. Veysel haber gönder. Herkese selamlar. Kardeşlerim bir 20 dakika müsaade isteyeceğim. Bir 20 dakika müsaade isteyeceğim. Sonra WhatsApp'ımızı toparlayıp SMS mesajlarına geçeceğim. Takriben 12'ye kadar tüm mesajlarınızı paylaşıp bu haftadaki Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızı sonlandıracağız inşallah. Bir 15-20 dakika müsaade istiyorum. Sonrasında kaldığım yerden devam edeceğim.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47

Birlik Kardeşler Ekran Birlik katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor. Evet, kaldığımız yerden son mesajları paylaşıp SMS mesajlarına geçeceğiz kardeşlerim. Biz eğer de TTP açık cezaevinden karşı yakalı Hakan Aykurt, Buca Gidizli, Samet Bozkurt. Ferdi Bingöl dostuma ve Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nden değerli abim Şeyto Serdal Aykurt'a Ayşe Şan'dan Ez Garibem dayı şarkısı armağan olsun. Murat abi bu şarkı çalarsan seviniriz, dostlarımıza da selamlarımızı söylersen çok memnun oluruz. Allah'a emanet olun Karşıyakalı Hakan Aykurt. Kardeşlerim, yeğenim Ferdi, gözlerinden öpüyorum. Sonrasında Şeytan Serdal, bu kardeşlerim bugün bizi aradılar. Hakan'la Samet Bozkurt. Bak şimdi ayıktım ha. Demediler valla. Abi mesaj atsak okur musun dediler. Tamam dedim kardeşlerim. Demek ki Samet o Samet, Hakan da o. Neyse, üstümüzde selamları kalmasın. Sizlere çok çok selamları vardı kardeşlerimin, şifayan. Valla şimdi jetonum düştü. Ben de sormadım hangi Samet, hangi Hakan. Onlar da demedi abi, Hakan Aykurt ben, Samet Bozkurt ben. Dedi abi Konya'dan arıyoruz, mesaj atsak okur musun dediler. Tamam dedim, atın kardeşlerime bak dedim. Sormanıza gerek yok. Kapattılar telefonu. Demek ki evet. Ben Cumhuriyet Mahallesi'nden Songül Teş Koşunatan İmparator abim Serdal Aykurt abim, nasılsın inşallah iyisindir. Unutma her karanlığın sonunda bir ışık vardır. Biz o ışığa birlikte ulaşacağız. Senin özgürlüğün benim umudumdur kral abim. Kadın Kapalı'da yatan Pınar Cuhalı ve Kardelen Aktaş, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Dualarım sizlerle, her zaman kalbimdesiniz. Rabbim sizi ve tüm kader mahkumlardan yardımcısı olsun. Allah'a emanet olun canlarım benim. Buse ben, dört nolda bulunan yüreğimin sahibi Şakir Söylemez, kalbim ben iyiyim ama biliyorsun sorunlar var ve pazartesi günü her şey netleşecek. Şu an hala sıkıntılar devam ediyor. Aradığında konuşuruz ama net bir şekilde anlatamıyorum sana her şey. Ben ilk geldiğimde olduğum yere geçtim, seni çok seviyorum. Buse ben, 4.0'da bulunan varlığı şükür sebebim Şakir Söylemez, her gün bir önceki günden daha çok seviyorum seni. Her sabah uyanır uyanmaz aklımda, kalbimde ilk sana çıkıyor. Benim dünyadaki cennetim, varlığıyla dünyamı güzelleştirip kalbime, huzur ruhuma yuva olan sevgilim. Ruhumun en derin yanı, iyi ki sen kalbim. Kıymetlime Berivan meşelerden yarime bir haber salın şarkısı armağan olsun. Bu arada Gurur, Şahan Gurur kardeşim, senin de Koğuş'taki kardeşlerimin de selamlarını aldım. Aleyküm selam Gurur, Şahan kardeşim, sana da Koğuş'taki tüm kardeşlerime, abilerime sevgiler, selamlar. Sonrasında Foçalı Serhat Küçük, Serhat Dayıcım ve Mertcan Karayüz, Yusuf'tan selamınızı aldım. Aleyküm selam, ben de sizleri seviyorum sevgili kardeşlerim. Sizlere de sevgiler, selamlar olsun Koğuş'unuzdaki tüm abi kardeşlere de. Ali Şakran Kapalı Kadın Cezaevi B8 Koğuş'undaki dostum kardeşim Betül Mehtap Ergen, seni çok ama çok seviyorum, iyi ki varsın, çok az kaldı seni oradan kurtaracağım, dostun Eren Bey Sülen. WhatsApp üzerinden şu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım abi kardeş, abla kız kardeşlerim. Şimdi SMS'ten günün ilk mesajıyla takriben 12'ye kadar Allah nasip ederse hepsini paylaşıp müsaade isteyeceğim. Bu haftanın son Murat'la Gönül'den Gönül'e programımızı. Selamünaleyküm Murat abim, ben Kadife Kale'den Ramazan Özer. Aleykümselam Ramazan kardeşim. Senin aracılığın ile T314 koşunu atmakta olan Aslan abim Azat Oktay başta olmak

Üzere şerefli atan tüm kader mahkumlarına selam olsun. Bu değerli ve kıymetli abime çalacak en güzel şarkılar armağan olsun. Sağ ol Ramazan, sağ ol kardeşim benim. T3B18 Şam dibinin efsanesi Burak Demirel. Benim aslan kocam, iyi ki varsın. Her zaman yanındayım, seni çok özlüyorum ve çok seviyorum adamım. T3B18, yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar. Bugün değilse bile elbet bir gün. Seni çok seviyorum kocam. Burak Demirel'e selamlar. Ben Elif Şakran Kadın Kapalı'dan Demet Doğan'a kızım. Bizi merak etme, ablanın telefonu yok, arıyorsundur biliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok, her şey yolunda, sen hiç merak etme. Sana bir şeyler göndereceğiz, alırsın, istersen mektup yaz. Her şey yolunda, seni çok seviyorum güzel kuzum. Kokulu kokulu öpüyorum annem. Sakın merak etme, hiçbir sıkıntı yok. Selamünaleyküm abi, ben Buca Gediz'de oturan Semih Can. Aleykümselam Semih kardeşim. Şaktan cezaevinde yatan Azat Çalı Kılıç, Medet Doğan kardeşlerime çokça selamlar olsun. Berat Ariz Yakup Sansarkan, Samet Can Berat Ulu, İsmail Kayna çokça selam söyler misin? Bir umuttur yaşamak. Selamünaleyküm Murat abi, ben Şakran Kadın B7 koğuşundan 2 ay önce tahliye olmuş olan Dağlar Kızı Reyhan Ceylan. Aleykümselam kardeşim. Temmuz'dan bu yana dışarıda geçirdiğim bu 2 ayda çok güzel bir adam tanıdım. Sabah onu dün hiç görmediğimi fark ettiğim için arabamı evin önüne çektim. Dün de aramıştım, açmamıştı, bugün de aradım, açmadı abi. Ben de kız kardeşini aradım, o da açmadı ama en azından mesaj attı. Abla, abim tutuklandı, hem de kardeşim dediğim Baran'la birlikte T2 koğuşuna bulunduğunu öğrendiğim adam Doğuş Demir. Ve vallahi Reyhan kardeşim, yarım gelmiş bu mesaj, orada kalmış. Doğuş Demir de ve CA yazıyor ama orada yarım kalmış kız kardeşim. T1B16'da yatmakta olan can dostum, diğer kardeşe sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Onun mert ve delikanlı ellerinden sıkarım. Allah selamet versin aslan dostuma. Kime ne kadar dost desem de tek dostum, tek kardeşim, kan bağı olmasa da can bağı var. Grup Muzur, Dost Sen Mi Geldin şarkısı aslan dostuma armağan olsun. Mustafa Varan. Sayfamı yenileyim. T1B16'da yatmakta olan aslan dostum, diğer kardeş, dostluk zor günde belli olur. Araya kilometreler ve demir kapılar girse de gerçek dostluk eksilmez. Sen içeride dik dur, biz dışarıda seni unutmadan bekliyoruz. Ahmet seni bekliyor, A diğer kardeş Mustafa Varan'dan Ahmet Kaya Karayazlı şarkısı armağan ediyorum. Ben T3B9'dan tahliye olan Can Akbaba, öncelikle koğuşun adaletini sağlayan değerli abilerim Ankaralı Ceyhun Öcal ve Mami Yılmaz olmak üzere. Abim Umut Arslan ve Can'dan yakın kardeş ve abilerim Fevzican Karadeniz, Selçuk Yıldız, Çimen Tepeli Necom, Hasan Bostancı, Berşan Polat, DJ Koray Özmen Torbalı'dan kardeşim Mustafa, Cumhuriyet Mahallesi'nin değerlisi abim Şeyto Serdal, Balıkçı Özgün Erkan ve kardeşi Özkan Erkan, Erzurum'un Muhammed ve ismini yazamadım. Tüm dostlara selam olsun, T1'de yattığını öğrendim. Burada yarım gelen bir mesajımız. Ben İrem Erdemir, öncelikle canım ablalarım Canan, Beydilli Nehir, Batur Nuran, Gökçen kardeşlerim Gizem Belge ve Fatma Şahan. Gece söz bırakıyorum. Ben vazgeçmiş bile olsam, benim vazgeçtiklerimle beni sınamaya çalışan kim olursa olsun önce kendinden gidecek olanı düşünsün. Benden sonrası olabilir ama benden iyisi olamaz. Tefo Seko. Güzel bir şarkı çalar mısın abi? İyi yayınlar abi. Derlim Bilal Çetin radyo başına. Dakikaların bitti. Ulaşamıyoruz birbirimize. Pazartesi aradığında telefon bende olur. Ben açarım büyük ihtimalle. Ben iyiyim, bir sıkıntım yok. Anneler de iyi, sen de kendine iyi bak. Dikkat et, gecenin bütün güzel şarkıları benden sana gelsin. Seni seven Nur. Mesut Hep Bektaşoğlu radyo başına. Gülüm benim, ben adımı vermeyeceğim sana ama sen anlayacaksın kim olduğumu. Zaten çok özledim seni. Çok az kaldı mahkemene, gün sayıyorum. Hayırlısı olsun hakkınızda hepinizin. Bir şeyler duydum, birileriyle duydum, hayır olsun ona da. Kendine çok dikkat et, seni çok seviyorum, çok özledim, beni unutma. Nankör Mesut Sakiler anlayamazsın. Çalar mısın Murat abi, çalar mısın şarkıyı demiş. Vallahi Mesut, böyle bir mesaj

B11'de yatan Betül Duran radyo başına. Hayat ve canlarım, şu an sana çok çok selamları var. Oturduk dedikodunu yaptık. Kulağını çınladıysa bizdendir. Görüş listende boş yerin varsa ablanla haber gönder, yaz beni. Hayat haftaya yanında varsa görüş listesinde boş yer, beni yaz. Yarın çıkacak gibi umutla, yıllarca yatacak kadar sabırla. Belki bugün değil ama...

Aslan Parçam Mehmet Topçu radyo başına. Sevgilim, sana olan hasretim dağlara taşlara bedel mis kokulum. Seni çok özledim, ne gecem ne gündüzüm belli. Çık gel artık iki gözüm, sensizlik yordu beni artık. Sana kavuşmak istiyorum Memom, seni çok özledim, ara beni. T2C10'da yatmakta olan Mehmet Topçu radyo başına. Eloş'un seni çok seviyor, bunu hiçbir zaman ne olursa olsun unutma sevgilim. Özlenen ve beklenensin iki gözüm. Foça açıkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Duvarlar ne kadar yüksek, demir kapılar ne kadar kalın olursa olsun. Sevginin ve sadakatin aşamayacağı hiçbir engel yoktur. Karanlığın en koyu anı, aydınlığa en yakın olduğu zamandır. Sakın umudunu kaybetme elbet bir gün. Foça açıkta yatmakta olan eşim yetiş ok. Seni özlemek bile seni sevmenin en asil yolu sevgilim. Mesafeler sadece haritada. Kalbimde her an yanımdasın seni seven eşin. Foça açıkta yatmakta olan yetiş ok Murat abi. İnşallah iyisindir, sağ ol yetiş kardeşim, hep beraber yol alalım. Aslandayım Yılmaz Sonsuz, kardeşim Bektaş ok, yeğenim Doğu Erdoğan ve küçük Ahmet ok, Azat Gül Kanca, abileri Mustafa Baskıncı ve Gökhan Görgülü olmak üzere tüm koğuş arkadaşlarıma selamlar olsun. Şakran kadın koğuşuna yatmakta olan kızım Narin Kuş. Gülüşünü özledim kızım. Bu günler geçecek. Güneş bizim için de yeniden doğacak güzel kızım. Elbet bir gün seni seven baban yetiş ok. Sıradaki şarkı kızıma gelsin. Ben Seçkin Ok. Foça açıkta yatıyorum. Şakran kapalıda yatmakta olan eşim Selma Ok için Ferdi Tayfur'dan Sen Gittin Hayallerim Yarım Kaldı şarkısı armağan olsun. Ben Fuat, Şakran T3'te yatmakta olan Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso başta olmak üzere Mehmet Kahraman, Zafer Çelik, Murat Sür, Serkan Arslan, Efe Arslan, Manisalı Deli Kadir, Makedon Sabri, Bursalı Bino'ya selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben Sibel Keskiner, canımın içi Gökçem, nasılsın iyi misin bir tanem? Seni üzmek istemiyorum ama Kadir çıkamıyor, 3 ay tahliyesi ertelenmiş, bir takım olaylar olmuş maalesef. Biraz daha geç buluşacaksınız sizi, çok seviyorum, geç olsun güç olmasın. Güzel dostlarım, kendinize çok iyi bakın. Şakran T1A20 koğuşundaki Berkant'ıma hayatım. Dün gece haberini aldım, telefonlar bozukmuş sanırım. Haber verene nasıl ulaştılar onu da anlamadım. Neyse ben iyiyim, merak etme, umarım sen de iyisindir. Yani geçirdiğim en kötü hafta diyebilirim. Ne seni görebiliyorum ne konuşabiliyoruz. Allah bizi şu kötü günlerden kurtarsın, artık başka da bir şey istemiyorum. İnşallah pazartesi bozuk olmazsa yine telefonlar, görüşürüz, seni seviyorum. İyi geceler Nur. Ben Cevüş Koğuşu'ndan Dilay Yurdakul, Candan Baba Çörs, Arzu Kabaca, biz bizden olanları cehennemde bile yalnız bırakmayız. Kimse dostluğumuzu sorgulamasın. Enise Taşdelen, Hatice Arcanlı'ya selam olsun. Mebrur eden değilim şarkısı hepimize gelsin. Şakran T1 B9'da yatan kardeşim Okan Biçer'e selam olsun abisinden. Adana Layhan Tel Örgüler şarkısı armağan olsun. Murat abi geceniz güzel olsun. TK1 koğuşundan Uğurcan Bilge İso'dan. Bu gece bir söz bırakıyorum. Güneşin sözü var. Bize de doğacak elbet bir gün aslan kardeşim. Uğurcan'ım Ahmet Kaya geçmiyor günler. Allah'a emanet ol aslan kardeşim. Aleyküm selam. Sağ ol Uğurcan kardeşim. Hepimizin. TK A1'den diyelim. Koğuşundan Uğurcan Bilgi. Beni tanıyan herkese selam olsun. Geceniz güzel olsun. Şakran T1 B14 cezaevinde yatmakta olan Abdullah Tini, Kenan Arslan gelir gelir. Ben Abdullah Tini, namı der Apo Kale. Aynı koğuşta kadar birliği yaptım. Dostum Fuat Afindi, abim Mehmet Şerif Olgun, kardeşim Ahmet Alkaya selam olsun. Biz burada sadece zaman değil kaderi paylaştık. Gün gelir bu kapılar açılır ama bu dostluklar hiç bitmez. Ben T1'den Cano, kadın kapalıda yatan Cane radyo başına. Cane, mektubun elime ulaştı. Seni seviyorum, Allah'a emanet ol. T1'den Cano. Ben hemen T-Tipi kapalı cezaevi C17 koğuşuna yatmakta olan canım Seyit Ekinci. Bugün annene bir telefon açmışsın, çok hastalandım diye. Seni çok merak ediyorum, lütfen. Şükran ablanı arar mısın? Seni çok merak ediyorum, seni çok seviyoruz. D.R. Deniz.
Ben

Bir A7'den eski İzmirli Ozan yazar. Murat abi kolay gelsin abi, sağ olasın Ozan kardeşim. Aleyküm selam. Abi senin aracılığın ile B18 kardeş koğuşumuzda olan, bizim için çok değerli olan Aslan abimiz Halil Karagöz radyo başına. Abi ses kaydını bekliyorum. Uğur Tezcan yanımda, sana selamı var abim Halil Karagöz'e, Gülü'den fark etmez hesaplaşırız şarkısı armağan olsun. Ben Cihat Arslan. Şakran cezaevinde birlikte yatmakta oğlum Orhan Akturan kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. Bir sonraki şarkı kardeşime armağan olsun. Selamünaleyküm Murat abi, ben T1A7'den Berkay Özel. Aleyküm selam Berkay kardeşim. Kadın kapalıda bulunan derlim Rümeysa Kınık radyo başına. Rümeysam, sana olan aşkımı tarif edecek kelimeler henüz icat edilmedi. Her yeni gün seni bir önceki günden daha çok sevmem için bir neden, sevgilerimle Berkay Özel. Bu mesajımızı da okuyalım. İki güzel şarkı. Ben Sevinç Aslan. Şakram cezaevinde yatan T4C15 koğuşundan bulunan eşim Cihat Aslan'a İbrahim Erkal'dan Ömrüm şarkısı armağan ediyorum. Ömrüm eşim, seni çok seviyorum. Seni burada bekliyorum. İki güzel şarkı, sonrasında kaldığımız yerden devam edecek Murat'la gönülden gönüle.

Alemin lideri Lider FM'de Murat'la Gönülden Gönüle programında duygularınıza tercüman oluyoruz. Hasretinizi, özleminizi, duygularınızı en güzel şekilde ifade etmek için bir mesaj kadar yakınız. Bize ulaşmak ve bilgi almak için hemen arayın. 0541 780 47 50 0541 780 47 50

0: bize adam lazım.
1: Kaldığınız yerden devam. Çeybir'de yatan aslan dostumuz, diğer kardeşe sevgi selam olsun. Özgür günler bizimdir can dostlarım. Mustafa Varan, Yusuf Malay, Murat Etkin'den selamlar olsun. Ben Menemen'in namı der Murat Eriş. Kadın kapalıda yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sultanım, bizi sakın merak etme. Biz iyiyiz çocuklar, iyi, sakın aklın kalmasın canım. Memo'nun çok selamları var. Abimin, annemin, sana, Ezel ablama, seni seven namı der Murat. Bu akşam çalan şarkılar senin olsun bebeğim. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm sözüm sana. Sen bende heves değilsin. Heves olsan çoktan biterdin. Sen bende nefessin, ancak ben ölünce bitersin bir tanem. Müslüm Gürses'ten, sarı saçlarından sen suçlusun şarkısı sana armağan olsun ömrüm. Ben Menemenli namı der Murat Eriş. Kadın kapalı yatan, benim için kıymetli ve değerli olan canım eşim Nazan Demirhan. Ömrüm gecen güzel olsun. Ezel ablama, Damla kardeşime de selam olsun. Geceniz güzel olsun. Bu akşam çalan şarkılar sizlerin olsun ömrüm. Bergama cezaevinde yatan kocam Ömer Çayır'ın bugün doğum günü. Sen hayata ne verirsen hayat sana daha mükemmelini verirmiş. Ben hayata ne verdim bilmiyorum ama bana ummadığım kadar değerli olan seni verdi Ömer'im. İyi ki doğdun, iyi ki benim oldun. Seninle nice yıllarımız, yaşlarımız olsun yakışıklı kocam. Seni çok seviyorum. Rabbim seni benimle yaşlandırsın. Kocam için Orhan Ölmez'den Gelsene şarkısı armağan olsun. Murat abi, ben Bozyakalı Murat Özkul. Şakran kapalı T2C bir koğuşuna yatan aslan biraderim Burak Özkul'a selam olsun. Bozyakalı rak, bu güzel günler yakındır. En kısa zamanda, en güzel yarınlarda görüşmek dileğiyle. Aslan gibisin, yıkamazlar, yıkamadılar. Kan bağım gece bir söz bırakıyorum. Kelepçe görmeyen eller özgürlüğün kıymetini bilmez elbet. Bir gün aslan kardeşim. Bu şarkı öz ve kan bağıma armağan olsun. Ey İfan, sen olmayınca. Selamünaleyküm Murat abi, hayırlı yayınlar. Şakran kadın kapalı B1 koğuşuna yatmakta olan can dost Ebru Çağlar'a ve koğuş arkadaşı Yaprak Karacar'a selam olsun. Serkan Nişancı'dan özledim şarkısı dostlarıma armağan ediyorum. Seni seven dostun Umut Sevingel. Aleyküm selam Umut kardeşim. Ben avukat Gökalp Uzun'dan bütün müvekkiller ve diğer kader mahkumlarına selam olsun. Allah'ıma emanet olun.

Fuat Yurdagül, Şakran T3'te birlikte yatmakta olduğum Gürçeşme'den Afyonlu Deli Haso başta olmak üzere Mehmet Kahraman, Zafer Çelik, Murat Sür, Serkan Arslan, Efe Arslan, Manisalı Deli Kadir, Makedon Sabri, Bursalı Bino'ya selamlarımı iletiyorum. Allah tez zamanda sevdiklerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben Zalım'ın kızı Şakran T1A20'de olan Mert Toprak radyo başına. Kalbim adam nasılsın, iyi misin, umarım iyisin. Beni merak etme, ben iyiyim. Sesine kurban olayım, seni çok seviyorum. Aslanın eşi de aslandır, Allah'a emanet ol. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. Sevdiğim adam için Azer Bülbül'den İlle Desen şarkısı armağan olsun. Murat abi ben B7 koğuşundan dün tahliye olan Mehtap İrem Aydın Gülden Koyuncu radyo başına. Güldenim çıktım ama aklım hep sende bacım. En kısa sürede oradan gelip seni alacağım. Naz'ı aradım açmadı, her zaman yanındayım bunu unutma. 7 ay biz kan bağımız olmasa da can bağı olduk birbirimize. Seni şimdiden özledim, kendine iyi bak. Sağlığına dikkat et, üzülme, dualarım seninle. Gece bir söz duvarlar taşı tutar, umudu tutamaz. Kardeşime Uygar Doğanay'dan ama yine sensiz yapamıyorum, armağan olsun. Murat abi ben Mehtap İrem Aydın Gülden Koyuncu Rabia Boyter Melis Akceviz Dilara Biter Eda Diker Medine Dağ Özge Kırtay Funda Baltacar Yağmur Yılmaz Vildan Güldürü Selma Ok Nuran Doğru Yol Nazar Pınar Japon Taybe Kızıltepe Zeynep Urak Lavinya Sıla Zongur Alev Gül Fidan Kardelen Özbek Tülay Çakmak Melike Baran radyo başına. Ben Mehtap İrem Aydın, B7 koğuşu Rabbim bir an önce özgürlüğünüze kavuştursun. İnşallah hepinizi çok seviyorum. Yanınızda değilim, kalbim sizin, arkadaşlarım için gece bir söz. Demir kapılar açılır, yeter ki umudunuz sönmesin kardeşlerim. Bu şarkım size armağan olsun. Gökhan Donay'dan gel ulan başım belada. Radyo başında bekliyorlar, Murat abi çalarsan sevinirim. Ben Karşıyaka'dan Dilek Çakatay, Kadın Kapalı B10'da Kıvırcım, Nilay Çakatay ve arkadaşları Mine, Duygu, Pınar ve tahliye olan Buse Onay'a Derya Bedavacı'dan anne şarkısı armağan ediyorum. Sen içeride sabrediyorsun, ben senin için dışarıda ayaktayım, seni çok seviyoruz, hasretle beklenmektesin. Ben T2A1 koşunan Hasan Maden, Kadın Kapalı B7'deki eşim Gamze Maden, seni çok seviyorum ve bir o kadar da çok özlüyorum. Adını gökyüzüne haykırdım, bak yıldızlar kaydı bu gece, yarın güneşte ayı düşüneceğim. Seni çok seven Hasan Maden, bütün T2A1'de yatan kadar ortaklarıma ve Fahri kardeşime de selamlar. T3'ten Burak Baran'ıma, Ferhat Tunç'tan Kavgamın Çiçeği şarkısı armağan olsun. Halit Bilgi Çözledim Seni şarkısı Aliya Şakran, T4D15'te olan eşim Vedat Acar'a armağan etmek istiyorum. Selamünaleyküm değerli abim Murat Bingöl, biz Şakran Açık'tan Resul Kartal, Devran Yüksek, İzzet Barış Yurt, Murat abi gece bir söz bırakmak istiyoruz. Kurt kışı geçirir ama ayazı unutmaz. Aleyküm selam kardeşlerim. Ben hemen T-Tipi C6 koğuşundan aslan kardeşim Osmancan Oğuz ve arkadaşlarına selamlar. Canım kardeşim seni çok seviyorum, Allah'a emanet ol, son 9 gün inşallah kavuşmaya ablan. Ben Gediz'den Laz Nuri, buradan sizin aracılığınız ile Şakran T3A7 koğuşuna can parçam aslan oğlum Hamza Önay'a, aynı koğuşta yatmakta olan öncelikle can abileri Yunus Ersoy ve Şahin Beklen'e, akabinde aynı koğuşta yatmakta olan abi kardeşlere selam olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Ben T3A7 koğuşundan Hamza Önay, öncelikle can dostum Muhammed Çağran başta olmak üzere Muhammed Batan, Yusuf Bayram, Ramo Birlik, Eyüp Sen, Süryani Ramo, Cesur Ergün, Marco Kuruçay ve Ahmet Gülçin abime bin selam olsun. İsmini sayamadım, tüm dostlara da selamlarım bakidir. Sizleri seven Hamza Önay. Öncelikle iyi yayınlar Murat abi. Ben Murat Akgüz, sağ olasın Murat kardeşim. Kadın Kapalı C16 koğuşuna yatan sevgilim, her şeyim Selina'yı sayan radyo başına. Murat abi Selina'ya seslenir misin rica etsem? Evet Selina'yı kız kardeşim. Seni çok seviyorum sevgilim, az kaldı görüşe. İki elim kanda olsa da geleceğim. Seni çok özledim. Annenle, anneannenle sürekli konuşuyorum. Hepsi iyiler, aklın kalmasın sevgilim. Ahmet Kaya'dan Saza Niye Gelmedin şarkısını çalarsan sevinirim Murat abi. Selamünaleyküm, aleyküm selam aslan kardeşlerim. Gökcan Gök ve Ömer Gök. Canım abim Ahmet Gök, Rıdvan Güneş, Lokman Güneş selam olsun. En kısa zamanda görüşmek dileğiyle. Sizlere seven kardeşiniz Kader Güneş.

sayfamı yenileyim. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar diliyorum. Ben kadın kapalıdan tahli olan Sibel Güney. Sağ ol kardeşim benim. T2 A13 koğuşta yatmakta olan kalbimin tek sahibi aşk adam Yusuf Güney radyo başına. Aşkım görüşüne gelemedim, geç uyandım, o yüzden çok çok üzgünüm, bunu bil, seni çok seviyorum. Babamın, annemlerin, herkesin sana çok çok selamları var. Yarın sabırsızlıkla bekliyorum bir sesini duyabilmem için. Kendine çok iyi bak. Beni de merak etme, ben evdeyim. Her şey yolunda. Allah'a emanet ol. Canımın ta içisi. Abi ben kadın kapalıdan tahli olan Sibel Güney. T2 A13 koşuna yatmakta olan gönlümün efendisi Yusuf Güney. Daha önce başına aşk, insanın hayatı boyunca yaşamadığı ilk defa yaşanılan bir duygudur. Bu, eğer birine aşıksan sevdiğini gördüğünde kalbinde bir heyecan başar der, bir heyecan basar derlerdi. İnanmazdım, şimdi inanıyorum. Çiçeklerin şarkı söylediğine ve dünyanın güzellik için döndüğüne, bunların hepsinin tek sebebi sensin. İyi ki hayatımdasın. Seni çok seviyorum adam. Allah'a emanet ol, kurban oldum. Hemen sayfamızı yenileyim. Varsa paylaşalım. Sonra müsaade alalım. Evet, şimdilik bu kadar. Murat abi iyi akşamlar, iyi yayınlar. Ben Tepecik'ten Yalçın Çakmak Şakran Kadın Kapalı'da bulunan Tülay Çakma. Eşim Tülay Çakma sesleniyorum. Canım telefon şarjı bitmiş. O yüzden şarj aleti de bozuldu. Biraz geç geldi alet. O yüzden mesajı geç attım. Kusura bakma. Hiçbir sıkıntı yok. Seni çok seviyorum. Aşkım Allah'a emanet ol. Pazartesi ara. Kardeşlerim, yani şu dakikaya kadar gelen tüm mesajlarınızı paylaştım. Bir 10-15 dakika daha buradayım. Listeleri sıralayacağım. Eğer gelen mesaj olursa kardeşlerimle paylaşacağım. Sonrasında müsaade isteyeceğim. Sizlere hemen şöyle bir 10-15 dakika dinleyebileceğiniz şarkıları şöyle sıralayayım. Ondan sonra vedamızı gerçekleştiririz. Gelen olursa paylaşacağım. Abi kardeş, abla kız kardeşlerim.

0: Evet, bugünlük bu kadar.
1: Şimdi Sedat Elmas kardeşimin, baba Sedat'ın, bir kez daha mesajını paylaşayım. Sonrasında şarkısı. Cezaevlerinde abi kardeş, abla kız kardeşlerim, bu haftalık ve bugünlük bu kadar. Hepinizi Allah için çok seviyorum. Rabbim gönüllerinizi sevindirsin. Bu kardeşiniz için de dua etmeyi unutmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Allah öldürmezse pazartesi günü inşallah kaldığımız yerden devam. Sedat Elmas kardeşimin, Kadir Asaf Demir, Fuat Afendi, Balçovalı Samet, T1B14'te Yalçın amca ve tüm koğuştaki dostlarına, arkadaşlarına çok çok selamları vardı. Bir kez daha paylaşmış olalım Sedat Elmas kardeşimin mesajını. Sonrasında Ferhat Çelik, Ferhat'ım sana da, Sedat'ım sana da sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Sizler için İbrahim Tatlıses'ten Yakamoz istemişti, Yakamoz şarkısını. Onu da inşallah sıradaydı, şimdi birazdan paylaşacağım. Hepinize bir kez daha sevgimi, selamlarımı gönderiyorum. Abi kardeş, abla kız kardeşler. Şimdi 2 dakika daha kalacağım. Çünkü hani diyorum ya, 15 saniyelik sessizlik. Çünkü o sistem kapanacak. Ben buradayken en azından açayım. Çünkü sizler için dinleyebileceğiniz güzel şarkılar sıraladım. Hoşça kalın. Rabbime emanetsiniz. Kendinize çok ama çok iyi bakın.

Hemen şu sessizliği aradan çıkaralım. Hayırlı geceler. Birlik kardeşler, Ekrem Birlik katkılarıyla Murat'la gönülden gönüle devam ediyor.

Dilim damağım ne kadar kurulsa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyum, parmak uçlarımla dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

bir sırdır aşkın dergahı. Gizliden gizliye yol bulamazsın. İstediğin kadar acıt canım. Kalbimden kalbine son bulamazsın.

Yakup Kaya ve İbrahim Acar tüm kader mahkumlarına hayırlı tahliyeler diler. Dağlar bize düz olur mu? Yakup Kaya, İbrahim Acar katkılarıyla Murat'la Gönül'den Gönül'e devam ediyor.